Varsın olsun sen beni zalim bilin. Ben hala unutmadım o yağmurda ıslandığımız sokağı ve ayrıldığımız kaldırım. İşte o kaldırım çiğnedi benim hayatımı. Hiçbir yağmur ıslatamadı yüreğimi senin gözyaşların kadar. Sakladım kendimi. Gücüm yoktu seni kucaklayacak ve bir ömür taşıyacak kadar. Kaldıramadım belki bu ağır sevdayı. Ağlıyordum ben giderken. Gözyaşlarımda boğuluyordum. Seviyor, söyleyemiyordum. Hayallerini yıkıp gidiyordum. Bir hayat yakıyordum. Biliyordum. Küllerin ellerimdeydi sanki. Yanıyordum. Arkama bakmadan gidiyordum. Mecburdum. Seni terk ediyordum. Beni anlamadın. Giderken sen bir defa belki

Coşku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 800 55 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 855 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.
2: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.
1: Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim 0540 055 1955 Caner Aktürk. Adres Fevzi Çakmak Mahallesi, Mevlana Caddesi, numara 71 Taksim A, İlk Adım Samsun. Instagram Lider Gayrimenkul 55. Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
2: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
3: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, offroad pickup aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 köşe başı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.
2: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay.

0: 0352 855 60. Samev. Aradığın arsa, aradığın ev.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Bekbars PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.

0: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
1: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444 4 469

Açtım o eti 70 tane yanlıcada kalmadı hiç fiyaka. Herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle. İstiyordum ama artık gelme.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
0: Cücenoğlu et ve et ürünleri. Sucuk, pastırma, kavurmada kalite. Toptan satışta güçlü tedarik, net güven. 0535 334 9055. Çiftlik Mahallesi 4. Cadde numara 3 Gıda OSGB Tekeköy Samsun.
2: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.

0: kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 20 90.
1: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İstanbul'da düzenlenen 5. Tarım Ekosistemi buluşmasında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kadın ve genç çiftçi kredisi limitini 3 milyon liradan 5 milyon liraya çıkarıyoruz. Yatırım kredileri içinde 2 yıl ana para ödemesiz, 10 yıla kadar vadeyle öz kaynak katkısı aramadan ve kredi garanti fonu teminat desteğiyle çok daha güçlü finansman imkanı sunacağız dedi. İstanbul'da DAEŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 39 şüpheliden 17'si tutuklandı. 22 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yeni nesil suç örgütlerine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 90 şüpheliden 55'i tutuklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, imalat sektöründe çalışan 922.537 sigortalı için Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında yaklaşık 6,7 milyar lira destek sağladık. Bu uygulamamızla istihdamını koruyan işletmelerimize yıl sonuna kadar toplam 51 milyar lira destek sağlayacağız dedi.
2: Spor. 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Mısır, Avusturya'yı normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten karşılaşmada seri penaltı atışları sonucu 4-2 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Basketbol FIBA 17 yaş altı Dünya Kupası çeyrek finalinde Türkiye, Fransa'yı 94-87 mağlup etti ve yarı finale yükseldi. Trabzonspor Teknik Direktör Fatih Tekke'nin 2029 yılına kadar devam eden sözleşmesinde ücret revizyonuna gitti. Bordo Mavili kulüp deneyimli teknik adamın 2026-2027 sezonu için net 90 milyon lira olan ücretini 150 milyon liraya yükseltti. Samsunspor daha önce prensip anlaşmasına vardığı kaleci Bilal Beyazıt'la 4+1 yıllık sözleşme imzaladı.
1: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Marmara, Kuzey Ege, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Karadeniz, Akdeniz bölgesinin iç kesimleriyle Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Tekirdağ, Kırklareli'nin güneyi, İstanbul, Avrupa yakasının batısıyla Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye, yağış olan yerlerde mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.
1: Haber.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
2: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi Sitesi'nde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, off-road pick-up aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 blok 9040. cadde numara 22 köşe başı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
3: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
4: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
5: Kısa bir mola, gerçek bir huzur. Tokat Termal'de apart otel ve otel konforu, günübirlik kullanım, aile havuzları ve bay bayan ayrı, muhafazakar konsepte ayrıcalıklı bir deneyim. 11 farklı termal havuz, spa ve masaj hizmetleri, açık büfe lezzetlerle yenilenin. Hemen rezervasyon yapın. Tokat Termal 0356 666 0060.
0: Gül İnşaat reklamları sondu.
6: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
2: Tatlıcı Burhan Usta, toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta, İlk Adım Samsun. Telefon 0543 748 9778.
3: Yeşilçam Menemen Yunus'un yerinde lezzetin en sıcak hali sizi bekliyor. Meşhur çakallı menemeni, ızgara çeşitleri ve zengin serpme kahvaltısıyla güne lezzetli bir mola verin. Yeşilçam Menemen Yunus'un yeri Yosunlu Mahallesi Saraykent Sokak, numara 207 Çakallı Kavak. Rezervasyon ve bilgi 0546 116 16 46. Instagram Yeşilçam Menemen.
4: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.
5: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: patlatacağız, patlatacağız.
1: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sunar.
2: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları...

0: sipariş için 0530 572 1590 Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
1: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
2: Bekbaş PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77. Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544-654-6152. Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri. Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
3: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
4: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim 0540 055 1955 Caner Aktürk. Adres Fevzi Çakmak Mahallesi, Mevlana Caddesi, numara 71 Taksim A, İlk Adım Samsun. Instagram Lider Gayrimenkul 55. Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
5: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, PPF kaplama, cam filmi, offroad pickup aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 Köşebaşı. Aracı

0: Aksesuar reklamları sunar.
1: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.

0: aklıma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene, koma gene.
2: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
3: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
4: Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'ndeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'nde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
5: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 16 17.
1: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.
6: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İstanbul'da düzenlenen 5. Tarım Ekosistemi buluşmasında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kadın ve genç çiftçi kredisi limitini 3 milyon liradan 5 milyon liraya çıkarıyoruz. Yatırım kredileri içinde 2 yıl ana para ödemesiz, 10 yıla kadar vadeyle öz kaynak katkısı aramadan ve kredi garanti fonu teminat desteğiyle çok daha güçlü finansman imkanı sunacağız dedi. İstanbul'da DAEŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 39 şüpheliden 17'si tutuklandı. 22 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yeni nesil suç örgütlerine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 90 şüpheliden 55'i tutuklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, imalat sektöründe çalışan 922.537 sigortalı için Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında yaklaşık 6,7 milyar lira destek sağladık. Bu uygulamamızla istihdamını koruyan işletmelerimize yıl sonuna kadar toplam 51 milyar lira destek sağlayacağız dedi.
3: Spor.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Mısır, Avusturya'yı normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten karşılaşmada seri penaltı atışları sonucu 4-2 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Basketbol FIBA 17 yaş altı Dünya Kupası çeyrek finalinde Türkiye Fransa'yı 94-87 mağlup etti ve yarı finale yükseldi. Trabzonspor Teknik Direktör Fatih Tekke'nin 2029 yılına kadar devam eden sözleşmesinde ücret revizyonuna gitti. Bordo Mavili Kulüp deneyimli teknik adamın 2026-2027 sezonu için net 90 milyon lira olan ücretini 150 milyon liraya yükseltti. Samsunspor daha önce prensip anlaşmasına vardığı kaleci Bilal Beyazıt'la 4+1 yıllık sözleşme imzaladı.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Marmara, Kuzey Ege, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Karadeniz, Akdeniz bölgesinin iç kesimleriyle Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Tekirdağ, Kırklareli'nin güneyi, İstanbul, Avrupa yakasının batısıyla Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye, yağış alan yerlerde mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.
1: Haber.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Aksesuar reklamları sunar.
1: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, PPF kaplama, cam filmi, off-road pick-up aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 köşe başı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
0: Cücenoğlu et ve et ürünleri. Sucuk, pastırma, kavurmada kalite. Toptan satışta güçlü tedarik, net güven. 0535 334 90 55. Çiftlik Mahallesi 4. Cadde numara 3 Gıda OSGB Tekeköy Samsun.
2: Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 032.
3: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444 4 469.

0: aksesuar reklamları sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
2: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
3: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
2: Tatlıcı Burhan Usta, toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta, İlk Adım Samsun. Telefon 0543 748 9778.
4: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
5: Tatlıdan

0: çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
1: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.

0: aksesuar reklamları sunar.
1: Kısa bir mola, gerçek bir huzur. Tokat Termal'de apart otel ve otel konforu, günübirlik kullanım, aile havuzları ve bay bayan ayrı, muhafazakar konsepte ayrıcalıklı bir deneyim. 11 farklı termal havuz, spa ve masaj hizmetleri, açık büfe lezzetlerle yenilenin. Hemen rezervasyon yapın. Tokat Termal 0356 666 0060.
2: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları, dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tayt uyku kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları

0: Sipariş için 0530 572 1590 Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk. Salonunuza değer katan koltuklar.
1: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544-654-6152. Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri. Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
2: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 40

0: Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
2: Bekbars PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
3: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.
1: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 16 17.
2: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
3: Asil Home Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'ndeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asil Home Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'nde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada. Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi.

Yosunlu Mahallesi Saraykent Sokak, numara 207 Çakallı Kavak. Rezervasyon ve bilgi 0546 116 16 46. Instagram Yeşilçam Menemen.

0: gene koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene koma gene.
2: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, NATO zirvesi kapsamında il genelinde uygulanacak güvenlik tedbirlerine ilişkin görevli emniyet müdürleriyle koordinasyon ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. İçişleri Bakanlığı 14 ilde siber suçlara yönelik son 5 günde düzenlenen operasyonlarda 306 şüphelinin yakalandığını, 18'inin tutuklandığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanan kararlara göre Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'la enerji sektöründe çeşitli görevlerde bulunan Ahmet Çağrı Çiçek, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu üyesi oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcılığına da Ahmet Hamdi Atalay atandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanan karara göre sigarayı bırakma tedavisi alan 1 milyon kişiye herhangi bir sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın ücretsiz ilaç ve nikotin replasman desteği sunulacak. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 2645'e çıktığı bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın eski lideri Ayetullah Ali Hamaney'in cenaze törenleri nedeniyle müzakerelere geçici olarak ara verdiklerini belirterek cenaze nedeniyle onlara bir hafta izin verdik dedi. Spor. 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Mısır, Avusturya'yı normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten karşılaşmada seri penaltı atışları sonucu 4-2 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Basketbol FIBA 17 yaş altı Dünya Kupası çeyrek finalinde Türkiye, Fransa'yı 94-87 mağlup etti ve yarı finale yükseldi. Trabzonspor Teknik Direktör Fatih Tekke'nin 2029 yılına kadar devam eden sözleşmesinde ücret revizyonuna gitti. Bordo Mavili Kulüp deneyimli teknik adamın 2026-2027 sezonu için net 90 milyon lira olan ücretini 150 milyon liraya yükseltti. Samsun Spor daha önce prensip anlaşmasına vardığı kaleci Bilal Beyazıt'la 4+1 yıllık sözleşme imzaladı. Hava Durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Marmara, Kuzey Ege, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Karadeniz, Akdeniz bölgesinin iç kesimleriyle Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Tekirdağ, Kırklareli'nin güneyi, İstanbul, Avrupa yakasının batısıyla Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye, yağış alan yerlerde mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, offroad pickup aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, led aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 köşe başı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
2: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Pazarlama, İlk Adım Samsun, Instagram, Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul, hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

Sabahları Fatma Hanım yandırıyor. Helva, ekmek, çay. Bana onlar bakıyor. Odanın hali perişan, ben perişan. Kimse yok işime karışan. Ara sıra balkona çıkıyorum. Fesleğenler kuruduğunda ocaktı.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
3: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
4: Tatlıcı Burhan Usta. Toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta. İlk adım

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tight uyku kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları o

0: 0530 572 15 90. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk. Salonunuza değer katan koltuklar.
1: Ada Döner. Lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 0 32. Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 6152. Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri, Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
2: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, PPF kaplama, cam filmi, off-road pick-up aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 köşe başı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
3: Cücenoğlu et ve et ürünleri. Sucuk, pastırma, kavurmada kalite. Toptan satışta güçlü tedarik, net güven. 0535 334 9055. Çiftlik Mahallesi 4. Cadde numara 3 Gıda OSGB Tekeköy Samsun.
4: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

ne fayda. Kefen beyaz ah ne fayda. Bir hayna yaş dökersin, kadrin bilmez ah ne fayda.

hatırımı, yere vurma hatırımı, sana kahpe meydan kalır. Yere vurma hatırımı, yere vurma hatırımı, sana kahpe meydan kalır. Kalan kalır, kalan kalır, giden gider, kalan kalır.

0: Bistrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
0: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 855 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.

0: aklıma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene, koma gene.
2: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
3: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
4: Yeşilçam Menemen Yunus'un yerinde lezzetin en sıcak hali sizi bekliyor. Meşhur çakallı menemeni, ızgara çeşitleri ve zengin serpme kahvaltısıyla güne lezzetli bir mola verin. Yeşilçam Menemen Yunus'un yeri Yosunlu Mahallesi Saraykent Sokak, numara 207 Çakallı Kavak. Rezervasyon ve bilgi 0546 116 16 46. Instagram Yeşilçam Menemen.
5: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.
6: Tutku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, NATO zirvesi kapsamında il genelinde uygulanacak güvenlik tedbirlerine ilişkin görevli emniyet müdürleriyle koordinasyon ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. İçişleri Bakanlığı 14 ilde siber suçlara yönelik son 5 günde düzenlenen operasyonlarda 306 şüphelinin yakalandığını, 18'inin tutuklandığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanan kararlara göre Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'la enerji sektöründe çeşitli görevlerde bulunan Ahmet Çağrı Çiçek, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu üyesi oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcılığına da Ahmet Hamdi Atalay atandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanan karara göre sigarayı bırakma tedavisi alan 1 milyon kişiye herhangi bir sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın ücretsiz ilaç ve nikotin replasman desteği sunulacak. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 2645'e çıktığı bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın eski lideri Ayetullah Ali Hamaney'in cenaze törenleri nedeniyle müzakerelere geçici olarak ara verdiklerini belirterek cenaze nedeniyle onlara bir hafta izin verdik dedi. Spor. 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Mısır, Avusturya'yı normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten karşılaşmada seri penaltı atışları sonucu 4-2 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Basketbol FIBA 17 yaş altı Dünya Kupası çeyrek finalinde Türkiye, Fransa'yı 94-87 mağlup etti ve yarı finale yükseldi. Trabzonspor Teknik Direktör Fatih Tekke'nin 2029 yılına kadar devam eden sözleşmesinde ücret revizyonuna gitti. Bordo Mavili Kulüp deneyimli teknik adamın 2026-2027 sezonu için net 90 milyon lira olan ücretini 150 milyon liraya yükseltti. Samsunspor daha önce prensip anlaşmasına vardığı kaleci Bilal Beyazıt'la 4+1 yıllık sözleşme imzaladı. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Marmara, Kuzey Ege, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Karadeniz, Akdeniz bölgesinin iç kesimleriyle Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Tekirdağ, Kırklareli'nin güneyi, İstanbul, Avrupa yakasının batısıyla Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye, yağış olan yerlerde mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, offroad pickup aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de.

yere de küstüm. Açmasınlar kuşlara da küstüm. Uçmasınlar selamımı kestim. Dostlarımdan aramasınlar. Güllere de küstüm. Açmasınlar kuşlara da küstüm.

0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar. Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
1: Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi sitesindeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi sitesinde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
2: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
3: Tutku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu Tutku FM. Frekansı çok seveceksiniz.

daha iyi anlıyorum. Sana dokunabilmenin, yaşamın belki de en zor koşulu olduğunu. Oysa ki koşulsuz yaşamak hep bir umuttu. Bazen şarkı söylemek, bazen de türkü dinlemek.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar. Kısa bir mola, gerçek bir huzur. Tokat Termal'de apart otel ve otel konforu, günübirlik kullanım, aile havuzları ve bay bayan ayrı, muhafazakar konsepte ayrıcalıklı bir deneyim. 11 farklı termal havuz, spa ve masaj hizmetleri, açık büfe lezzetlerle yenilenin. Hemen rezervasyon yapın. Tokat Termal 0356 666 0060. Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı.

0: PPF bir arada. Bekbaş PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
1: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
2: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4-469.
3: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12 0543 437 12 12 Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
4: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
5: Radyonuz açık. Frekansınız 105 olsun.
6: Frekansınız 105 olsun.
7: Giriyorsun ya. Arkanda bıraktığın bu enkazın selasını da okut. Öyle git.

saat sensizin ertesi. Yıldız dolmuş gökyüzü ay ayıydın. Şimdi saat sensizliğin ertesi. Yıldız dolmuş gökyüzü ay ayıydın.

soytarlık etmeden güldürebilmek seni, ekmek çalmadan doyurabilmek ve haksızlık etmeden doğan güneşe, bütün aydınlıkları içine süzebilmek gibi mültecisliklerim oldu ara sıra, biliyorsun. Şimdi iyi niyetlerimi bir bir yargılayıp asıyorum. Bu son olsun.

kafamı duvara vurmadan tanıyabilmek seni. Beyninin içindekileri anlayabilmek ve yitirmeden yüzündeki anlık tebessümü. Bütün saatleri öylece dondurabilmek için çıldırasıya parladım kendimi. Lanet olsun. Artık sigarayı 3 pakete çıkardım günde. Olsun gözüm olsun. Ne olacaksa olsun.

0: Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun. Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi 53. Sokak No 25 Tekkeköy Samsun. Özen Oto Klima. Aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
0: Tatlıcı Burhan Usta. Toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta. İlk Adım Samsun. Telefon 0543 748 9778.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 16 17.
3: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.

0: FM 105. Tutkun bu frekansta.
1: 105. Teslim oluyorum. Fermanımı imzaladım. Ellerine bırakıyorum sultanım. Ve alemi cihana ilan ediyorum. Seni seviyorum. Arz ederim.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, NATO zirvesi kapsamında il genelinde uygulanacak güvenlik tedbirlerine ilişkin görevli emniyet müdürleriyle koordinasyon ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. İçişleri Bakanlığı 14 ilde siber suçlara yönelik son 5 günde düzenlenen operasyonlarda 306 şüphelinin yakalandığını, 18'inin tutuklandığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanan kararlara göre Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'la enerji sektöründe çeşitli görevlerde bulunan Ahmet Çağrı Çiçek, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu üyesi oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcılığına da Ahmet Hamdi Atalay atandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanan karara göre sigarayı bırakma tedavisi alan 1 milyon kişiye herhangi bir sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın ücretsiz ilaç ve nikotin replasman desteği sunulacak. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 2645'e çıktığı bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın eski lideri Ayetullah Ali Hamaney'in cenaze törenleri nedeniyle müzakerelere geçici olarak ara verdiklerini belirterek cenaze nedeniyle onlara bir hafta izin verdik dedi. Spor. 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Mısır, Avusturya'yı normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten karşılaşmada seri penaltı atışları sonucu 4-2 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Basketbol FIBA 17 yaş altı Dünya Kupası çeyrek finalinde Türkiye, Fransa'yı 94-87 mağlup etti ve yarı finale yükseldi. Trabzonspor Teknik Direktör Fatih Tekke'nin 2029 yılına kadar devam eden sözleşmesinde ücret revizyonuna gitti. Bordo Mavili Kulüp deneyimli teknik adamın 2026-2027 sezonu için net 90 milyon lira olan ücretini 150 milyon liraya yükseltti. Samsunspor daha önce prensip anlaşmasına vardığı kaleci Bilal Beyazıt'ta 4+1 yıllık sözleşme imzaladı. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Marmara, Kuzey Ege, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Karadeniz, Akdeniz bölgesinin iç kesimleriyle Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Tekirdağ, Kırklareli'nin güneyi, İstanbul, Avrupa yakasının batısıyla Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye, yağış olan yerlerde mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Çancı reklamları sunar.
1: Cücenoğlu et ve et ürünleri, sucuk, pastırma, kavurmada kalite. Toptan satışta güçlü tedarik, net güven. 0535 334 9055. Çiftlik Mahallesi 4. Cadde numara 3 Gıda OSGB Tekeköy Samsun.
2: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
3: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde

0: arttırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 032.
2: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, off-road pick-up aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 köşe başı. Aracının

yanım tam bir yanım yarım. Bitmiyor ah üzerim, belki yok belki.

0: Aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun.

0: gene koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene koma gene.
2: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
3: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
4: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatına.
1: Murat yayında.
2: Yıldız İnşaat sunar. Firari Saatler başlıyor. Müziğin en özgür hali şimdi yayında.
3: Firari Saatler'desiniz.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Dünya Göz, Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
2: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat.

0: yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Güli
1: sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, off-road pick-up aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 köşe başı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
2: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul sundu.
3: Murat yayında.
4: Yıldız İnşaat sunar. Firari saatler başlıyor. Müziğin en özgür hali şimdi yayında.
5: Firari saatlerdesiniz.
3: Murat.

0: Yıldız İnşaat sunar. Finali saatler başlıyor. Müziğin en özgür hali şimdi yayında.
1: Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatına.
2: Murat yayında.
0: Yıldız İnşaat sunar. Finali saatler başlıyor. Müziğin en özgür hali.

İşte sevgili dostlar, selamlar, sevgiler herkese. Evet, günlerden pazar ve 18.29'u gösteriyor saatler. Evet, programımıza startını veriyorum. Dün cumartesi günüydü, ondan dolayı ufak bir işimden dolayı geç kaldım o ara yayına, daha da giremedim o saatten sonra. Evet, bugün onun telafisini yapacağız arkadaşlar. Uzun bir saat buradayız. Güzel bir program olması umuduyla programın startını veriyorum. Kader Mahkumu İstek programına hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, gönül bağını da kurmuş olduk. Evet, Instagram adreslerimden bildirimleri yolladım. Biraz önce hepsini yolladım. Yayına girdik, başladık diye herkese bildirim yolladım. Evet, Instagram adresim DJ Murat diye geçiyor arkadaşlar. Evet, ekliyorsunuz adresimi, DJ Murat diye ekliyorsunuz ve son paylaşımları da beğeni yapıyorsunuz arkadaşlar.

Program olması umuduyla dedik ve yine öncelikli listemle programın startını veriyorum. Öncelikli listem sevgili dostlarımı kapsıyor. Evet sevgili Merdo kardeşim, buradan selamlar sevgiler yolluyorum. Sevgili Merdo'ma selamlar olsun. Selamını aldım Merdo. Sana ve dostlarına, koş arkadaşlarına sonsuz selamlar olsun. Ve gecenin bütün güzel şarkıları sevgili kardeşim Merdo'ya armağan olsun. Evet Uğur Demiröz, Samet Ayna kardeşime de selamlar olsun. O da aynı aradı bu arada. Sağ olsun, var olsun. Evet Samet Aynı özellikle aradığında şöyle demişti: abi Nursena'ya çok selam söyle ve onu çok sevdiğimi iletir misin demişti. Ben de iletiyorum sevgilerini. Evet sevgilerini iletiyoruz bu arada Samet Aynı tarafından. Sevgi Berkan Sandıkçı kardeşime ve Ahmet Furkan Demir'e, yine Mert Güneş'e, Miran Sayal'a, Yasin Ay, Hamdi Samet Mutlu, Arda Rengin kardeşime de selamlar sevgiler. Bakidir öncelikli listemde. Evet öncelikli liste içinde bana ulaşıyorsunuz arkadaşlar. Evet yine bu arada yine sevgili Hakan Polat, Kaan Öncüoğlu, Uncuoğlu ve ortamına, Mesut Şahin ve ortamına, Gürcan Şahin ve ortamına, Gökhan Ertek ve ortamına, Orhan Karadeniz ve ortamına selamlar olsun demiş. Hakan Polat yollamış, mesajını iletmiş, bu şekilde gelmiş mesajlar. Evet birliklerimizi tabii ki programına giriş yapıyoruz. Sevgili Murat Erişti, sevgili Murat Erişti'nin sevgili kardeşimin bugün doğum günüymüş. Ona da iyi ki doğdun dileklerimizde gecenin tüm güzel şarkıları armağan ediyorum. Murat Erişli için İstanbul'dan bizi dinliyor. Merhabalar, çarşamba cezanı yatmakta olan İknur Tibet ve Alina Olgun'a selam olsun. Samsun'dan geldi dayımın kızları. Allah'tan Sivas'a gitmediniz. Orası yakın, sıkmayın canınızı. Kalpler bir olunca Fizan'da olsa fark etmez bizim için. Yalnız değilsiniz. Tubiş'in ve Bilgin'in de çok selamları var. Bu parça sizlere gelsin. Gül'den Sabah Olmadan adlı şarkı istenmiş. Murat Erişli tarafından armağan edilmiş bu şarkı. Evet onlar için gidiyor. Evet yine gelen mesajlar var dedim. Bu şekilde gelmişti mesajlar ve sevgili Samet Ayna tarafından da iletilen mesaj vardı sevgili kardeşim. Evet ben Samet Ayna, buradan ailemin kralı olan Kral Uğur Demiröz'e selam olsun. Canlarımız kanlarımız olan Berat Dişikara, Savaş Beldek, İlbo Şeker, Zafer Özfalcı, Mesut Can Asma, Mert Can Asma, Berat Sözkesen, Berkay Sözkesen, Salih Çelik Kanat, Kerem Çelik Kanat, Ayhan Sisko, Yahya Sisko, Gürkan Safa, Ufuk Algüle, Hakan Biçer, Kadir Birinci, Batuhan Aksu, Barış Temel, Barış Semiz, Ferhan Yıldız'a, Hüseyin Temel'e, Mert Can Öztürk, Orkun Güre ve Efe Kıla, Miraç Doğan ve Recep Dişikara, Salih Can Demir'e selam olsun. Uğur Demiröz'e ve kardeşlerine hasret ve özlem ile diyor. İstek şarkım Ali Kınık'tan Zemheri şarkısı armağanımız olsun demiş. Samet Ayna yollamış. Evet cümleden selamun aleyküm, ben Samet Ayna, buradan canım kanım abim olan diyor Kral Uğur Demiröz'e selam olsun. Abilerim kardeşlerim olan Ercü Giral'a, Yusuf Kılıç'a, Küçük Ağa'ya, Sercan Tokac'a, Uğur Vural'a, Tuncay Acar'a, Güney Çakıroğlu, Engin Ündücü, Recep Candan, Enes Ulaş'a, Taha Ünveren ve Berkan Sandıkçı, Hamdi Samet Mutlu'ya selam olsun. Yiğit olana her yer meydan, umutsuza her yer zindan, tüm yoldaşlara selam olsun. Uğur Demiröz'e ve kardeşlerine selam olsun. İstek şarkım Ali Kılık'tan iyi değilim şarkısı armağanım olsun demiş. Samet Ayna yollamış bu mesajı da iletmiş. Evet yine gelen mesajlarda selamünaleyküm, ben Berkan Sandıkçı, buradan canım kanım olan alemin tek gerçek agası diyor Yusuf Kılıç Küçük Ağa'ya, abime ve abim olan Kral Uğur Demiröz'e ve kardeşleri istek şarkı olarak da Ferman Akdeniz Yarılı Kartal şarkısı armağanım olsun demiş. Evet Berkan Sandıkçı yollamış sevgili kardeşim, ona da selamlar olsun. Evet onlar için gidiyor. Selamünaleyküm, ben Umut Çat kader birliği yaptım diyor. Umut Çat ve Kader Birliği yaptığım abilerim, kardeşlerim Uğur Vural'a, Samet Ayna, İbo Şeker, Berkan Sandıkçı, Gürkan Sandıkçı, Batuhan Aksu, Recep Dişikara, Savaş Beldek, Doğukan Ayrancı ve çok çok selam söylüyorum demiş mesajında. Evet bu şekilde yetirmiş mesajlar, isteklerde devam edecek. İşte şarkılar geliyor, sonrasında yine ben buradayım arkadaşlar. Programımızın startını verdik bile.

0: Yıldız İnşaat sunar. Firari Saatler başlıyor. Müziğin en özgür hali şimdi yayında.
1: Murat yayında. Firari Saatler'desiniz.
2: Tutku FM 105. Şehrin kalbi bu frekansla atıyor.
1: 105.
3: İşte sevgili dostlar, iki güzel şarkıydı ve gelen istekler de bu şekildeydi. Evet, devam ediyor bildirimiz. Selamünaleyküm, ben Betül diyor. Bugün aramıza mesafeler girmiş olsa da diyor, elbet bir gün gireceksin. Sefa köse, her şeyden vazgeçip sana ev olmayı çalışırken yalnız kaldım. Şöyle şimdi beni kim toparlayacak? Annene haber veremedim. Sen kendin ararsın, başka çözüm yolu yok. Bugün çalan tüm güzel şarkılar Sefa Köse'ye armağan olsun. Bilal Sonses, Öpesim Var şarkısı Sefa Köse'ye armağan olsun demişler. İstek bu şekilde iletilmiş, onlar için gelmiş. Evet, yine gelen diğer mesajlar, şöyle baktığımda iyi yayınlar demiş. İyi akşamlar, ben Çakik Karagüzel. Samsun ve Bafra'daki tüm kardeşlerime selam olsun. Murat Kale abim ve Atom Caner için Murti Azerbülü'den İli Desen şarkısı parçasını istiyorum. Sana da kolay gelsin diliyorum. Abi yayınlar diyor. Çakik Karagüzel yollamış. Sevgili kardeşime buradan selam, sevgiler olsun. Tamamdır, şarkıyı isteme dahil ettim. Ben Serdar Canikli, cezaevinde yatmakta olan gönlümün eşkıyası Çiğdem Parsa, özgürlük servetin olsun kraliçem, Allah'a emanet ol. Uğur Deniz, Uğur demiş, Onur demiş, Deniz demiş, Sercan Canikli, Ersan Canikli, Faruk Kartal, Gürkan Safa, Sivaslı İbo'ya ve sevgiler saygılar, Allah'a emanet olun diyor. Serdar Canikli yollamış mesajı, selamla sevgiyle yollamış. Etim bu şekilde etmiş, onlar için gidiyor. Evet, işte bu şekilde gelen mesajlar ve tabii ki mesajlar başladı. Hızlı bir şekilde onları yollayacağım arkadaşlar. İyi yayınlar abi. 11. koğuşu yatan Mihran Sahil için Murat Kekeli'den Göç parçasını yayınlar mısın? Siyah geçen günleri silemem ama diyor, geleceğim rengi sensin. Kafama takılan bazı şeylerden dolayı sana faks yazdım. Yarın çıkaracağım. Çok dikkatli ve empati yaparak okumanı istiyorum. Kocaman öptüm. Gülcan Sağlam demiş mesajında. Evet, bu şekilde iletmiş. Onlar için gidiyormuş. Tamamdır, onlar için yolladık bir mesajı. Bu şekilde iletmiş olduk. Evet, yine Murat kardeşim, ben diyor, Murat abi demiş pardon, ben Çarşamba Kadın Kapalı Cezaevinden Aslena Vanlıoğlu demiş, Vanlıoğlu. Dostlarım Gizem Tunca, Merve Sekmenoğlu ve Nurtaş Gülnur Çala, Yaren Bülbül, Yasemin Demirtaş, Elif Kaya, Sibel Kaya, Tansu Kaplan, Fatma Coşkun, Aslı Duman, Gamze Yelkoğan, Ceyda Çakıcı, sizleri çok seviyorum. Hakan Gürses'ten Sensiz Hayat Yerin Dibine Bastın şarkısı armağan olsun demiş. Aslena Vanlıoğlu yollamış mesajı, iletmiş, bu şekilde gelmiş, onlar için gidiyor. Evet, şöyle bakıyorum yine, ben diyor Samet Ayna, gülüşüyle dünyama güneş doğduran gönlümün sahibi, yüreğimin limanı olan diyor sevdiğim kadın Nursena Çalık, umutlarımın sahibi, yarınlarımın gerçeği olan sevdiğim, seninle el ele umut dolu yaşamlara istek şarkım Tefa Seko, yaşama sebebimsin adlı şarkı istenmiş Samet Ayna tarafından ve onu da çok sevdiğini iletmemi istemiş mesajında. Evet, bu şekilde gelmiş. Arkadaşlar, şimdi güzel bir şarkı var. Sevgili Merdo kardeşimle benim ortak şarkım. Merdo'ya buradan selamlar, sevgiler yolluyorum. Ona ve koğuş arkadaşlarına da selamlarımı iletiyorum. Sevgili Merdo'm, sana gelsin bu güzel şarkım. Sonrasında reklamlar ve ardından tabii ki diğer istek şarkılar var. Listeme dahil ettim. Evet, onlardan bir tanesi tabii ki şöyle baktığımda Yaşama Sebebim, Yaralı Kartal ve diğer isteklerde listeme dahil olan şarkılar, onlar da gelecek arkadaşlar. İşte Müslümcüler için gidiyor. Yaşadığında ne gördün Merdo?
1: Murat yayında. Firari Saatler'desiniz.
3: Aslan kardeşim benim, özledi seni be Merdo.
1: Murat yayında. Firari Saatler'desiniz.

0: Aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Yeşilçam Menemen Yunus'un yerinde lezzetin en sıcak hali sizi bekliyor. Meşhur çakallı menemeni, ızgara çeşitleri ve zengin serpme kahvaltısıyla güne lezzetli bir mola verin. Yeşilçam Menemen Yunus'un yeri Yosunlu Mahallesi Saraykent Sokak numara 207 Çakallı Kavak. Rezervasyon ve bilgi 0546 116 16 46. Instagram Yeşilçam Menemen.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
3: Asilhome Mobilya, Toybelen Sanayi sitesindeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilhome Mobilya, Toybelen Sanayi sitesinde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
1: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
0: Aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sundu.
4: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.

Yine çıkmaz sokaklar ve caddeler. Yine göz göz görmez tedirgin bir akşam ve siren sesleri. Yine tutarsızlık. Yine çıkarsızlık. Yine sinirlerimin frekansları bozulmuş, karma karışık başım. Anlamadım nedir günahım, nedir suçum. Hiç bitmeyecek mi benim bu çakallarla savaşım? Ulan yok mu bu dünyada dost diyebileceğim, derdimi anlatacağım bir sırdaşım? Vay be! Korkudan telefonunu kapatmış. Belki onu ararım diye babamın oğlu, öz kardeşim. En kötüsü beni bir şişe şaraba satan, ismimi okuyan, güvendiğim en yakın arkadaşım. İşte şimdi çalırım, delirdim. Acaba deli taylar gibi çıldırıp dağlara mı çıksam? Yoksa silahımı çıkarıp sokaklarda ateş mi saçsam? Hangi dala güvenip, hangi dalı tutsam? Ya da bir yolunu bulup yavru memleketine mi kaçsam? Ya da bu acayip hayattan vazgeçip beynime iki kurşun mu sıksam? Aklıma çok kötü şeyler geliyor. Hani var ya başını yorganın altına katanlar, yedi sülalesine sevsen lokma gibi yutanlar, kahpeler, kalleşler, aldatanlar, ağlatanlar, eline fırsat yerse adamı çatır çatır çatlatanlar, dost diye elini uzatsam diken gibi batanlar, menfaat uğruna aklıyı bırakıp haksızları tutanlar, onurunu, şerefini, en kötüsü namusunu satanlar. Bırakın lan, nerede inceyse orada kopsun, ne olacaksa şimdi olsun. Zaten ardımda ağlayacak bir garip hanım var, onun da gözyaşları kurumuş.

0: yayın adresi Tutku FM.
1: Murat yayında.
2: Firari Saatler'desiniz.
3: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.

işte yorgun kurt gibiyim, kirli duman adlı şarkı. Bu şekilde gelen şarkılar var sevgili dostlar. Evet, bu arada sevgili Bülent Rengin, sevgili abimiz Bülent Rengin'e buradan selamlar, sevgiler yolluyorum. Müsait olduğunuzda diyor. Bu şarkı tabii ki dedesinden, özellikle dedesinden ve annesinden çok özledim, çok seviyorum, az kaldı, bekliyoruz, düğün yapacağız, Aslan ablanın seni bekliyor diyor. Sevgili Arda Rengin'e belirtiyor. Evet, sevgili Bülent Rengin de aynı dilekleriyle ve dedesinden de annesinden de kız kardeşinden de Arda Rengin'e bu şarkı ve dostlarına, kardeşlerine armağan olsun denmiş. Onlar için gidiyor. Özellikle dedeye buradan selamlar yolluyorum. Evet, bu şarkıyı onlara yolluyorum arkadaşlar. İşte şarkım geliyor. Sonrasında yine diğer şarkılar da listeme dahil oldu. Onları da okuyacağım, birazdan yollayacağım.

0: Firari Saatler'desiniz. Murat yayında. Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
1: Benim başka kimim var? Bir canım.
2: İşte sevgili dostlar, BTR'imiz tüm güzelliği devam ediyor. Gelen bize destekler vardı. Şöyle baktığımda, evet, ne demişler? Şurada bir not vardı. Tamam, bunu listeme dahil etmiştim. Yollayacaktım. Şarkıyı listeme dahil etmiştim. Zaten birazdan yollayacağım demiştim. Şu istekleri bir okuyayım mı? Şarkılarda hemen peşine gelsin. Bu istek şarkı diyor. Samsun Kapalı'da diyor. T tipi 11. koğuşta yatan kalbimi sahibi Görkem Efe Dirijan'a gelsin. Belki aramızda demir kapılar, kilometreler ve ama sevginin önünde hiçbir engel yok. Her yeni güne seni düşünerek başlıyor. Her gece seni düşünerek uyuyorum. Bu şarkının her satırında sana olan özlemim var. Sabırla bekliyorum. Umudunu hiç kaybetmiyorum. İnşallah en güzel günleri birlikte yaşayacağız. Yıldız TV, aklım hep sende şarkısı için gelsin. Seni çok seviyorum. İyi ki varsın demiş. Mesajını da dinleyicimiz bu şekilde iletmiş. Onlar için gelmiş. Tamamdır. Listeme dahil ettim şarkıyı. Şimdi yollayacağım onu da. Evet, diğer şeyler var. Herkese iyi akşamlar. Samsun Kapalı yatmakta olan abimiz, canımız, kanımız Yusuf Küçükaya. Kardeşleri Batuhan Aksu, Berkan Sandıçlı'dan bolca selam olsun. Abimize Ali Kılık'tan Neredesin Reis şarkısı armağan olsun denmiş. Tamamdır. Bu listeye dahil etmiştim. Evet, yine gelen mesajlar var. Şöyle baktığımda, tamam, görüyorum mesajı. Yasin Semiz ve Mert Ali Karadan demişler. Yasin Semiz ve Mert Ali Karadan, tüm kardeşlerime Seda Bağcan'dan Acem Kızı armağan ediyorum. Barış Semiz'e Recep Dişikara, Berat Dişikara, Gürkan Safa, Salih Çelik Kanat, Berat Sözkesen, Berkay Sözkesen'e demişler. Mesaj bu şekilde getirmiş. Tam da bu şarkıyı da listeme dahil ediyorum. Evet, birazdan o da gelecek. Sırayla yolluyorum arkadaşlar. Evet, yine gelen diğer mesajlar var. Sevgili kardeşim Jihan bize ulaştırdı. Jihan'a buradan kardeşime selamlar olsun. Abi iyi akşamlar. Kapalıda olan Ümit Tımarlı, Fecri Tımarlı çok çok selam olsun. Elbet bitecek bu günler. Dostlarımız sizinle beraberiz diyor. Evet, Jihan yollamış mesajı. Dostlarına, kardeşlerine selamlar olsun denmiş. Onlar için gitti. Bu güzel şarkım armağan olsun. Tamamdır. Bu listeye dahil etmiştim bu şarkıyı. Bunları yollayacaktım. Bunları da yolladım zaten. Sırayla geliyor şarkılar. Evet, işte şarkı istenilmişti. Hemen şarkıyı yollayacağım. Evet, şu şarkı bir gelsin. İstenilmişti. Hemen şarkıdan sonra geliyordu.

0: bazı duygular var ki aşkla, yürekte, kalple. Uzak olsam da tabii ki insanın içine doğuyor sevgiler. Onlardan bir tanesi iyi akşamlar. Bafra Açık Tiyatan Berkan Sandıkçı'ya sevgilerimi iletirim. Şarkısı söylediği gibi, seni yazdım kalbime. Müslüm Gürses'ten seni yazdım kalbime armağan olsun diyor. Berkan Sandıkçı'ya Merve, Merve'sinden gidiyor bu güzel şarkı. Seni çok sevdiğini söylemiş sevgili Berkan kardeşim. Merven de bu şarkıyı armağan olsun Murat abi demiş. Seni yazdım şarkısı Berkan Sandıkçı'ya armağan olsun. Merve tarafından armağan ediliyor.
1: Murat yayında.
0: Evet, yine Samet Aynı'dan da tabii ki Nursel Asın'a onu çok sevdiğini iletmişti.

0: İşte aklım hep sende, işte böyle güzel bir şarkıydı sevgili dostlar ve bitirimizde Et Müslüm Gürses'in güzel bir şarkısı geliyor. Seni Yazdım Kalbime adlı şarkı. Evet, Merve'den armağan edildi bu güzel şarkı. Berkan Sandıkçı'ya sevgilerinle armağan oldu. Onu çok sevdiğini söylemişti. Onlar için gelsin. Ve yine ben bu arada sevgili Samet Aynay'a ve Nur Senas'a da şarkıyı yolluyorum arkadaşlar.
1: Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.

0: aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar.
1: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları, dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları

0: Sipariş için 0530 572 1590 Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk. Salonunuza değer katan koltuklar.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
2: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi Sitesi'nde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, offroad pickup aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 köşe başı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
3: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
4: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 40

0: arttırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul sundu.
2: Firari Saatler, Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor. Canım.

İşte sevgili dostlar, BTN'imiz tüm güzeli devam ediyor. İli de Sen adlı şarkı gelmişti. Muti'nin şarkısı. Evet, Çakı Karagüzel kardeşim yollamıştı mesajı. Ve Seda Bağcan'dan Acem Kızı istendi. Onu da yollayacağım şimdi. Öpesim Var adlı şarkı Bilal Sonses'ten istenmişti. Şarkıları yolluyoruz. Ardından şarkılar, istekler geliyor arkadaşlar. Onu da hatırlatayım. Şöyle baktığımda yine mesaj kutuma. Tamam, gördüm. Acem Kızı demişler. Evet, istekler gelsin, sonrasında yine ben buradayım, bunu da belirteyim. Evet, öncelikle selamünaleyküm değerli abim Yusuf Tosun. Okan abim de çok selamları var. Seni çok seviyoruz abi. En kısa zamanda beraber, seni şartsız koşulsuz seven kardeşin Metehan Pekşen. 11. koşuda sevgili kardeşim Yusuf Miran Saya, Nazım Bilgin, Görkem Dijan. Sizi unutanın kalbi kurusun. Sizi çok seven kardeşiniz Metehan Pekşen demiş mesajında. Evet, bu şekilde iletilmiş, onlar için gidiyor. Tamamdır, mesajı aldım. Evet, yine gelen diğer mesajlar var, onları da yollayacağım. İyi akşamlar, kalbi güzel, yüreği güzel Samsun'da efsane DJ Murat abim diyor. Eyvallah Cihan. Çorum'da bulunan kıymetli abim Ayhan Yazıcı'ya, Samsun tetibinde bulunan değerli abilerim Ümit Tımarlı, Fecri Tımarlı, kardeşim Ferdi Şen ve gıyabında bütün dostlar, arkadaşlara, kardeşlere selamlar, sevgiler, özgür günlerde görüşmek dileğiyle demiş. Cihan yollamış mesajı. Selamlar olsun kardeşim. Evet, onlar içine gidiyor. Tamamdır, mesajı aldım ben. Evet, Murat Bey'in yayınlar canım kızım Aselan. Bugün Melis'in imam nikahı kıyıldı. Hep beraberiz, hesabına yatırdım. Seni çok seviyoruz. Senin de yanımızda olmanı çok istedik. Ama böylesi nasipmiş. Senin canın sağ olsun. Bir tanem dervişten Manuela şarkısı sana ve dostlarına armağanım olsun demiş. Annesi yollamış Aselan Vanlıoğlu'na. Evet, onlar için gitti. Evet, yine şöyle bakalım, yine mesaj kutuma var, mesajlar var. Onları okuyacağım arkadaşlar. Onlar da gelecek. Tamamdır. Bunu okumuştum değil mi? Evet, okumuştuk bunu. Bunu da yolladık. Şunu da şöyle bakıyorum. Canım abim diyor. Ben Uğur Akın. Can abim ben diyor. Uğur Akın. Buradan candan öte dostum Yunus Emre Koza, Enes Kaya oğluna, ortamlarına Bafra Açık'ta olan dostum Berkan Sandıkçı'ya selamlar olsun. Kapalı'da olan Temel Can Ak, İbrahim Can Demir'e olsun Can abim, Can kardeşlerime Ali Kılık'tan Can Ciğer şarkısı armağan olsun. Ortamdaki Can Göçer yeğenime Efe Sapan'a ve da gelsin. Tüm şarkılar A27 kuruşundan Murat Acar, herkese armağan olsun demiş. Uğur Akın yollamış. Evet, şarkıda tabii ki burada aldım ben Uğur. İbrahim Can Demir'e demişti. Tamamdır, şarkının içine yazmışsınız. Ali Kılık'tan Can Ciğer şarkısı istenmiş. Tamamdır, Uğur Akın'a da sevgili kardeşime buradan selamlar, sevgiler yolluyorum. Şarkıyı listeme dahil ettim, birazdan o da geliyor. Ama Ali Kılık söylemiyor bu şarkıyı. Osman Tunç'tan, Öz Tunç'tan geliyor. Evet, onun şarkısı bu, Ali Kılık değil. Tamam, o şarkıyı hazır ettim ben. Şimdi o da gelecek sevgili Uğur Akın. İşte şarkılar...

0: Firari Saatler'desiniz.
1: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
2: Neredesin reis? Herkese iyi akşamlar. Samsun Kapalı'da yatan abimiz, canımız, kanımız Yusuf Küçükaya. Kardeşleri Batuhan Aksu, Berkan Sandıkçı'dan bolca selam olsun. Abimiz Ali Kınık'tan Neredesin Reis şarkısı armağanımız olsun demişler. Bu arada Yusuf Küçükaya'da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şarkıyı armağan ediyorum.

0: Neredesin be reis? Ali Kınık geldi sevgili dostlar bu arada. Evet, bu arada Şakir Üney sevgili kardeşim de şu an izinde kendisi İstanbul'dan. Şu an görüntü olarak görüşüyorum sevgili kardeşim Şakir Üney'e. Buradan onunla Şakir Üney'in tüm dostlarına, kardeşlerine çok selamları var. Özellikle Hazar Başarır'a ve tabii ki koğuşundaki dostlarına selamları var. Yakında yanınızdayım diyor Şakir Üney. Selamlarını yolluyor İstanbul'dan, kucak dolusu sevgiler olsun kardeşlerime demiş. Birazdan da isteklerini yollayacak. Evet, güzel bir şarkı var. İstek olarak gelen şarkılardan bir tanesi. Sevgili Uğur Akın'ın şarkısı isteğiydi. Sevgili kardeşime buradan selamlar olsun. Sevgili Merdo'ya da sevgiler, selamlar olsun. Bu arada...
1: Adamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
2: Firari saatlerdesiniz.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
0: Tutku FM güvencesiyle Sam Ev Gayrimenkul hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Sam Ev Gayrimenkul'e bekleriz. Sam Ev, Atakum İletişim 0552 855 60. Sam Ev, aradığın arsa, aradığın ev. Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.
1: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
2: Murat.

0: İşte sevgili dostlar, bihterimizin güzeli devam ediyor. Gelen mesajlar var. Selamünaleyküm demişler. Ben Nur Acar. Kapalı cezaevinde A27 koğuşunda yatmakta olan eşim Murat Acar. Seni çok seviyorum. Sayılı günler geçiyor derler ya, ama çok zor geçiyor. Bebeğim, sensiz geçen bir günü günden saymıyorum. Sevdiğim kapı çalmanı ve karşımda seni göreceğim günü sabırla bekliyorum. Dünyaya bir daha gelsem yine Murat diye, Murat yine sensin. İyi ki varsın. Sevdiğim, bizi merak etme. Annemle temizlik yapıp senin geleceğin günü menüsünü konuşup hazırlıkları tartışıyoruz. Şaka tabii ki. Tartışmaya yapmam. Annemle bebeğim, seni çok seviyorum. Kurban olduğum adam, evimizin reisi koca Çınar'ımız. Ali Çınar'ım seni çok özlemiş. Bir an önce babama kavuşacağımız günü hayalini kuruyorum diyor. Gün sayıyormuş babası. Hepimizin seni çok seviyoruz. Murat Acar, duy bunu. Nur Acar, yani eşin, seni çok seviyor. Kara gözlüm Murat'ım demiş. Mesajında Nur Acar yollamış. Onu çok sevdiğini söylemiş mesajında. Tamamdır. Evet, yine gelen mesajlar var. Samsun Kapalı Cezaevinde yatmakta olan Uğur Akın'a, Berkan Sandıkçı'dan kucak dolusu sevgiler selamlar. Ahmet Şafak'tan Olsun şarkısı armağan olsun denmiş mesajı da. Tamamdır, şarkıyı listeme dahil ettim. Onlar için gidiyor. Evet, Berkan Sandıkçı'dan kucak dolusu sevgilerle, Ahmet Şafak'tan Olsun şarkısı Uğur Akın'a armağan ediliyor. Bu arada onu da hatırlatmış olayım arkadaşlar. Evet, yine bir öncelikli listem var. Buradan selamlar sevgiler yolluyorum öncesinde, ama öncesinde bir istek var. Demişler ki, şöyle bakıyorum ben yine, düzeltiyorum orayı. Evet, A12 koğuşunda yatan can kardeşim Muammer Selçuk ve Ketom Mustafa Koç'a, B7'de yatan Mehmet Can Karatepe'ye, C8'de yatan Taner Karagözüm'e, Hazar Başarı dostuma ve A12'deki yatan Olcay Çevik kardeşime, Atom Caner Karagöz'e selam olsun. Rabbim tez vakitte özgürlüklerine versin. Ben açıktayım, merak etmeyin. Bafra açıktaki canlarım Samet Taflan, Alkan Özdemir, Esenler Ado, Kerem Luş ve Güngörenli Mamin, hepinize selam olsun. İstek şarkım Eray 067 Nafile, herkese gelsin. Eyvallah. Kral Şakir Üney yollamış mesajı. Dostlarıma, kardeşlerime selamlar, sevgili olsun demiş. İstanbul'dan mesajını iletmiş bizlere. Evet, işte onlara da giden bu mesaj bu şekildeydi. Ve tabii ki istekler devam ediyor gelen mesajlarla bu arada. Evet, şöyle baktığımda yine mesaj kutuma, evet, şarkılar hazırlamışım sevgili Merdo kardeşime. Buradan selamlar sevgiler yolluyorum. Merdo için gelsin bu güzel şarkım. Sonrasında diğer şarkılarla devam edeceğiz.
1: Murat yayında. Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.

0: yayında. Firari Saatler'desiniz.
1: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.

0: Firari Saatler'desiniz.
1: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Tam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
2: Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 032.
0: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Aradığın arsa, aradığın ev, Tam Ev Gayrimenkul sundu.
3: Arabeskin en iyisi Tutku FM.

uzaklardan tanıyabilmek seni. Beyninin içindekileri anlayabilmek ve yitirmeden yüzündeki anlık tebessümü. Bütün saatleri öylece dondurabilmek için çıldırasıya parladım kendimi. Lanet olsun. Artık sigarayı 3 pakete çıkardım günde. Olsun gözüm olsun. Ne olacaksa olsun.

0: İşte sevgili dostlar, güzel bir Ahmet Kaya şarkısı geldi. Bu arada sayım saati değil mi? Evet, ondan dolayı. Evet, bu arada istekleri ben şarkılarla süsleyeceğim 8.30'a kadar. Ondan sonra programa devam edeceğiz arkadaşlar. Onu da buradan hatırlatayım. Selamünaleyküm abi, 19 koğuşunda bulunan özüm Mücahit Ayaz. Selam olsun Mücom için Ali Kınık'tan Yalnız Değilsin şarkısı ediyorum. İyi yayınlar, kolay gelsin. Samsunlu DJ Murat abi demiş. Eyvallah. Serkan Dadak yollamış. Selamünaleyküm. C12 koğuşunda bulunan abim Dede Murat'a selam göndermek istiyorum. Az kaldı abi, sabır ve dua ile seni bekliyoruz. Kendine çok iyi bak. Allah'a emanet ol. Ortamına selam olsun. Kolay gelsin Murat abi demiş. Eyvallah. Teşekkür ederim. Serkan Dadak yollamış mesajı. Ona da selamlar olsun bu arada. Evet, yine şöyle baktığımda destekler var, onları okuyacağım. İyi yayınlar, ben Yağmur Şen. Açıkta yatan teyzem Fatoş Coşkun Suya, kapalıda yatan Halime Kurt'a, Tuğçe ablam, Zeynep Gündüz ve Büşra Başboğa'ya, Hatice Karabek ve Burçak, Yağmur, Selime, Aydın, Aleyna Gölge, Beyza Yavuzer, Gamze Yakuan ve Çağla Töle, Necla Yavuzer, Özlem Rant, sizi çok seviyorum. Unuttum sanmayın. Hepiniz aklımdasınız. İnşallah tez zamanda dışarıda kavuşmak dileğiyle. Canımın işleri için Müslüm Gülses'ten Gel Batım'ın Kar Beyazı şarkısı çalar mısınız demişler. Yağmur Şen yollamış. Mesajı iletmiş. Onlar için gelsin demiş. Tamamdır. Evet, bu arada sevgili Harun, sevgili Karaçoban, sevgili Harun Karaçoban'a ve yine kardeşimize selamlar, sevgiler yolluyorum. Şafak kardeşime de selamlar, sevgiler olsun bu arada. Evet, yine Bülent Rengin'den sevgili oğlum Arda Rengin'e, annesinden de selamlar, sevgiler olsun denmiş. Onlar için gelsin demişler. Tamam, onlar için yolluyoruz bu güzel isteği, şarkıları. Onlara da gelsin. Evet, yine şöyle baktığımda yine istek var. Birazdan yollayacağım. Evet, abi selamünaleyküm. Tahir Orhan yollamış. Tahir Orhan. Samsun T-Tipi 10. koğuşta yatan abim Murat Orhan'a çok selam iletiyorum. Gün olur Yusuf zindandadır. Gün olur Yusuf Mısır'a sultan olur. Zindanlar karanlık olsa da umutlar hep aydınlıktır. Yakında elbet o güneş bizim için de doğacak. Reisim Allah'a emanet ol. Kardeşin yanında diyor. Tahir Orhan'dan Murat Orhan'a selamlar, sevgiler olsun denmiş. Bu arada istek bu şekilde iletilmiş. Onlar için gidiyor. Evet, şarkılar gelecek. Şarkılar hazır. 8.30 itibariyle istekleri okuyacağım. Herkes beklesin, isteğine yollasınlar. Ben kulaklık isimleri yolluyorum. Kulaklıklardan sonra bir şey yazmayın arkadaşlar. Ben sıraya alıyorum sizi. Bu arada Instagram adresim. Evet, Instagram adreslerinden de bildirimler yolluyorum yayına girdiğimde ve çıktığımda. Oradan takip edin arkadaşlar. Instagram adresim DJ Murat diye geçiyor. Evet, DJ Murat'ı ekliyorsunuz ve son paylaşımlara da beğeni yapıyorsunuz arkadaşlar. Onu da iletmiş olalım. Evet, güzel bir şarkı var. Şarkı geliyor. Sonrasında 8.30'da görüşmek üzere.
1: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.

hazır adak dayanmaz demiştim. Cepten yedik ve senle bu aşkı. Bitirdik, tükettik, rezil rüsva ettik. Seni çok sevmiştim. Git şimdi, gül yılanı koynuna.

0: Nefsi peşkeş çekenleri. Aşk.
1: Murat yayında.
2: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.

0: Mimari Saatler, Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
1: Murat yayında.

İşte Dağlar, Ebru Yaşar. Böyle güzel bir şarkıydı sevgili dostlar. Ve yine Şafak'tan Şapkalı Kıza Gelsin demişler. Evet, Şafak'tan Şapkalı Kıza Gelsin, Masum Yüzlüm. Şarkı Erkan Çelik, Masum Yüzlüm şarkısı. Armağan olsun. Evet, bu arada yine sevgili Kara Çoban'a da selamlar, sevgiler yolluyorum. Onlar için de gidiyor bu güzel şarkılar. Ve yine gelen mesaj: selamünaleyküm abi. İyi yayınlar, ben Sefa Can Beykoz. Cezan diye tam tüm abi ve kardeşlerime, dostlarıma, canlarıma, yol arkadaşlarıma selam eder, bir ömür güzel günler kavuşmayı yüce Rabbimden dilerim. İsmini sayamadığı kimse kızmasın, darılmasın, gücenmesin. Düşmanlarımız da çok, dostumuz da. Hep dostuz, isim sayama. Başladığımda saatimi ve vaktimi kelimeler ömrü yetmez. Güzel abim, dostlarıma benden demiş. Sıradaki güzel şarkılar armağan olsun denmiş. Sefa Can Beykoz yollamış, mesajı iletmiş. Onlar için gidiyor. Evet, onun için geldi güzel şarkılar. Ve yine bu arada Musa Yıldırım'dan Samet Yıldırım'a, Serkan Bayram, Yasin Ay, Emrah Taştekin, Kemalcan Kemal Sarıköse çok selam olsun. Evet, onlar için Koca Reis şarkısı, biz ne günler gördük Reis şarkısı armağan olsun demiş. Evet, Musa Yıldırım abimiz yollamış, mesajı iletmiş, onlar için gelsin demiş. Tamamdır onlar için. Evet, yine gelen mesajlar var. Onları da yollayacağım tabii ki bu arada. Şöyle baktığımda mesaj kutuma birazdan 8.30'da itibariyle şarkı bir gelsin bakalım. Sonrasında ben buradayım.

yangın düştü sensizlikten. Ateş oldum, kül oldum, sonra yağmur oldum, yağdım, sel oldum. Ey gözlerine kurban oldum, bakışına yandım, terine soludum, sevdiğim. Sensiz bir günüm geçse nefes alamam, kesilir kalırım ayakta.

0: İşte sevgili dostlar, bu arada 8.38'i gösteriyor. Sayım bitti herhalde. Artık buradan sonra programı hızlı bir şekilde gerçekleştireceğiz, okuyacağız. Onu da hatırlatayım bu arada arkadaşlar. Evet, şöyle baktığımda yine sevgili dostlar, evet, sevgili abimiz Bülent Rengin'den, sevgili oğlum Arda Rengin'e armağan olsun demiş. Annesinden de çok selamlar var. Dedesinden de, ablasından da selamlar yollanmış. Arda Rengin'e tüm gecenin şu güzel şarkıları armağan olsun dermiş. Evet, selamlar olsun bu arada. Evet, yine gelen mesajlar, yine sevgili dostlar. Ben Samet Ayna, gülüşüyle dünyama güneş doğduran, gönlümün sahibi, yüreğimin limanı olan, sevdiğim kadın Nursena Çalık, umutlarımın sahibi, yarınlarımın gerçeği olan, sevdiğim seninle el ele umut dolu yaşamlara demiş. Gecenin tüm güzel şarkıları Nursena'ma gelsin, onu çok seviyorum Murat abi demiş. Evet, Samet Ayna yollamış mesajı, onlar için gidecek. Gecenin güzel şarkıları hatırlatmış olalım. Evet, yine gelen mesajlar. Evet. Şafak'tan şapkalı kıza demiş. Gelsin gecenin güzel şarkıları, gelsin bakalım. Evet, şöyle bakalım yine sevgili dostlar, yine gelen diğer mesajlar, onları yollayacağım. Tamamdır, onu da almış bulunmaktayım. Birazdan onu da yollayacaktım. Merhabalar, yayınlar. Ben çarşamba kapalı C5'te yatmakta olan Aleyna Olgun demiş. C7 koğuşunda yatmakta olan canlarım İklim Tibet'e, Neslihan Uzun, Emine Sekmen, Ebru Kurt'a selam olsun. Aramızda dört duvarlar olsa da gönül bağımız hep beraber. Bugün doğum günü olan Aslan abim Murat Erişli, doğum günü kutlu olsun. Abi nice mutlu yıllara, Eyüphan El Vurma Doktor şarkısı bizden sitere armağan olsun denmiş. Onlar için diyor. Tamamdır, onlar için gelsin. Evet, bu arada konuşuyorum herhalde telefondan. Bakalım. Evet, şöyle gelen diğer mesajlar. Tamamdır. Eyvallah, sağ olasın. Evet, şöyle bakalım yine. Evet, sevgili dostlar, istekler vardı. Hızlı bir şekilde onları okuyacağım. Şöyle hemen başa alıyorum listenin başına. Hızlı bir şekilde istekleri gerçekleştireceğim. Şarkılar da listeme dahil olmuş. Evet, yine Yıldız İnşaat'ın sunduğu Firara Saatler'de Samsun T tipi kabalı cezaevi 23. koğuşta yatmakta olan, yanında çok sevdiğim Yasin'ime diyor. Varlığın en büyük gücüm, yokluğun en büyük imtihanım. Seni çok seviyorum. Dualarım ve kalbim seninle. Allah'a emanet ol. Bir tanem, kendine çok dikkat et. Unutma. Seni çokça öpüyorum. İsteğim Sakiler Tuna Veli Başoğlu, Ölürüm Hasretinle şarkısı armağan olsun denmiş mesajda. Evet, yine yayınlar Murat abi, yayınlar. Ankara'dan Yasin yollamış. Kadın kapalıda yatan can yarım, kıymetli eşim diyor. Songül'e demiş. Songül'e Kazan tarafından çalışmaya devam ediyorum. Görüş günü haricinde diğer işlerim için cuma günü avukatla beraber tekrar geleceğim inşallah. Az kaldı. Sevgilim, sabrımı çiçek açacak. Seni çok seviyorum. Sen benim her şeyimsin. Allah'a emanet ol. Kimin var ki senden başka şarkısı armağan olsun denmiş. Evet, tabii ki İraz Erduş'tan istenmiş değil mi? Tamamdır. Bu şarkı listeme dahil olmuş. Şöyle bakıyorum. Yayınlar, ben Yeniz Can yollamış. Yeniz Can demiş. Samsun 23. koğuşta yatan Kadir Çelebi'ye derler ya, en zor şey sevdiğine sarılmamakmış. Meğer en zoru her gün onsuz uyanıp yine de umutla beklemekmiş. Sen orada gün sayarken ben burada hasretimi sayıyorum. Belki sesim sana bir anlı ulaşır ama bil ki sevgim her zaman seninle. Allah bizi bu özlemle değil, kavuşacağımız güzel günlerle sınasın. Seni çok seviyorum. Hep bekleyeceğim demiş. Evet, Yeniz Can yollamış mesajı Kadir Çelebi'ye. Diğer mesaj var, onlara geçiyorum. Selam demişler. Nur Acar yollamış demiş. Kapalı A27 koğuşunda yatmakta olan eşim Murat Acar için Hiraz Erdoğan, kimin var ki senden başka şarkısı istiyorum. Kurban olduğum, dünyalara değişmeyecek olduğum eşime, Murat'ıma gelsin. Babamın, annemin, kardeşimin, oğlumun selamları var hepiniz. Seni yolunu gözlüyoruz. Çin'den sevdiğim yemek, pasta, ne varsa hazırlık yapıyoruz. Ama dünya karşımıza dursa ezer geçerim. Senin için sevdiğim kelimeler yetmez. Sen sevgini anlatmaya kurban oldum. Sevdiğim, sabır et biraz, bizi merak etme. Salın sendekine çok iyi bak. Koca Çınar, evimizin reisi Murat Acar. Her şeyde sen, her kelimede, her saniyede kulağını çınlatıyoruz. Bebeğim, bizim için çok değerlisin. Her şeyi unut. Seni çok sevdiğimi asla, bir tanem Murat Acar, seni çok seviyorum. Murat'ım Nuru demiş. Seni bekliyoruz. Spor falan yapma, uyuz demiş. Kocam zaten zayıfsın. Sen beğeniyorum seni. Her halini Murat'ım demiş mesajında. Evet, eşine yollamış. Nur Acar yollamış mesajı arkadaşlar. Şöyle bakalım yine fon müziği nerede burada. Diğer istekleri geçeceğim. Okuyorum onları da. Hadi bakalım. Evet, Samsun Kadamut C22 koğuşunu yatan Canberk Çatı'ya. Canım biz iyiyiz, dimdik ayaktayız. Sen de moralini hep yüksek tut. Hayat bazen bizi sınasa da sevgimiz hiç eksilmiyor. Kuzey ile birlikte seni hasretle bekliyoruz. Kendine iyi bak, seni çok seviyorum. Murat Gölbakan'dan diğer yarım şarkısı Armağanım Olsun demiş dinleyicimiz. Tabii ki istekte. Evet, yine gelen diğer istekler. Murat abi selamünaleyküm, yayınlar ben diyor. Erdi Albayrak. Evet, Erdi Albayrak yollamış. Samsun TTB kapalıda yatan canım kardeşim Yağız Çetin'e çok selam olsun. Az kaldı aslanım benim için şarkı yok anlamlı demişler. Evet, yar gözlerin ağlar gibi demiş. İstek bu şekilde iletilmiş. Tamamdır, onlar için gidiyor. Evet arkadaşlar, bu arada ben konuşurken yayında okurken telefona bakamıyorum ki. Niye arıyorsunuz ki? Ben döneceğim size. Evet, şöyle bakalım arkadaşlar yine tamamdır. Tamam, gördüm. Evet, yine gelen diğer mesajlar var. Onları da birazdan okuyacağım. Sırayla tabii ki yollayacağım. Öncesinde istenilen şarkılardan bir şarkı gelsin. Sonrasında yine ben buradayım arkadaşlar. Hadi bakalım, gelsin bakalım.
1: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşam.

Evet, şarkılar geliyor. Arkadaşlar bu mikrofonlar, kulaklık resmi atıyorum ya size. Ondan sonra yazmayın diye daha önce de uyarmıştım. Yine uyarıyorum. Yazmayın arkadaşlar, bekleyin. Sırayla gidiyorum. Hala da okumadan yazı yazıyorsunuz. Mesajın sona düşüyor ve beklemek zorunda kalırsınız. Mesajı oku oku falan diye yazıyorsunuz. En sona düşüyor mesajınız. Niye böyle yapıyorsunuz? Daha önce uyarmıştım. Tekrar tekrar uyarıyorum. Bu arada telefondan bana ulaşan arkadaşlar, lütfen bekleyin. Çünkü burası biraz karışık. Birazdan döneceğim. Selamünaleyküm, ben C23 koğuşunda yatmakta olan canım için Mertcan Togar'a. Az kaldı annem kavuşmamıza. Canım için aslanım, seni seviyorum. Dakikan yoktu, haber alamadık. Yarın aramanı bekliyorum. İstek şarkım Yener Çevik, Mustafa Tosun, Dönmüyor Geri. Evet, bu formatımız dışıdır. Ondan dolayı çalamıyorum. Sıradaki güzel şarkılar armağan olsun. Dinleyicimiz bu şekilde gelmiş. Tamamdır, onu iletmiş olayım bu arada. Sevgili dostlar, tamamdır. Evet, şöyle bakalım yine. Tamam, bazılarına yolluyorum ben gerekli bilgileri. Onlar da baksınlar. Tamamdır. Gördüm. Tamam. Bunu da atmıştım. Şu kulaklıklardan sonra bir şey yazmayın arkadaşlar. Bakın, kulaklık resmi ben sırayı aldım anlamına geliyor. Ve orada sırayı alıyorum. Siz yazınca da gidiyor. Yani mesajınız sona düşüyor. Ve beklemek zorunda kalıyorsunuz. Tekrar tekrar söylüyorum bunu size. Selamünaleyküm, ben Samet Polat. Tüm eşe dosta selam olsun. Uğur Işrak'tan Mevzu Yeni Başlıyor şarkısı. Armağan ediyorum. Samet Polat yollamış mesajı. Tamamdır Samet'im, şarkı listemde. Birazdan yollayacağım. Evet, ne kadar acıyor yüreğim şarkısı istenmiş. Bu şarkıyı yollayayım.

0: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
1: Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

İşte sevgili dostlar, arkadaşlar, şunu hatırlatayım tekrar. Bugün günlerden pazar. Pazar günü kader mahkum istek programı biraz yoğun oluyor. Hafta içi gibi olmuyor arkadaşlar. Onun için şarkılar hemen şarkıdan sonra çıkmayabilir. Şarkılar listeme dahil olur. O şekilde yayınlar. Hafta içinde öyle olmadığı için bunu bilin diye söylüyorum. Yeni katılanlar var. Bilmedikleri için de soruyorlar. Yayına da yetişemiyorum bu arada telefonlara, onu da söyleyeyim. Evet, şöyle bakalım. Ben Nevruz Bediran Olgun'la diyor. Nevruz Bediran Olgun'la beraberiz. Samsun T-Tipi cezaevinde 18. koğuş yatan diyor Yusuf Küçük Ağa reisime, atama, her şeyime çok selam olsun. Osman'ıma, Ferom'a, Busullama ve çok çok selam olsun. Dört gözle sizi bekliyoruz dışarıda. Merak etmeyin, her şey yolunda. Çıktığınızda tam takır, her şeyiniz hazır. Orhan'ım da bana emanet, Allah'a emanet olun. Bu arada konuna canım sıkılmış, babam sıkılacak bir şey yok. Turbo tüpü yıpranmış, 200 metre geçti diye, onu da hallediyorum, sipariş ettim. Kurban olurum sana, senin canını hiçbir şey sıkmaz. Ölürüz ölürüz Koca Reis şarkısı armağan olsun denmiş. Evet, Bediran'la Nevruz yollamış mesajı. Tamamdır kardeşim. Evet, onlar için gidiyor. Evet, şöyle bakalım yine sevgili dostlar, baktığımda evet bak gördüm. Evet, İpek Naz'dan 14. koğuşta Yunus Emre Burkan'a ve Sana Aşığım şarkısı, İsmail YK'dan Ebru Yaşar Seni Seviyorum şarkısı armağan olsun denmiş. Evet, İpek Naz'dan A14 koğuşundaki Yunus Emre Burkan'a demiş gelsin denmiş, tamamdır. Evet, yine gelen şu arada baktığımda Et Köylü'den demişler Arda Rengin'e, Uğur Vural'a, Emre Can Bilir'e, Fahri Can Peköz'e armağan olsun denmiş. Et Bülent Rengin yollamış mesajı. Et bu şarkı mükemmel şarkı, Turnalar Gider Uzak Diyar adlı şarkı istenmiş. Tamamdır Bülent abi, birazdan yollayacağız. Et şöyle bakalım yine gelen diğer mesajlara, hızlı bir şekilde istekleri okuyacağım. Biraz yoğun burada, ondan dolayı kusura bakmayın arkadaşlar. Gördüm mesajları. Et şöyle bakalım yine gelen arkadaşlar, bakın işte bu saate biriktiriyorsunuz ve ondan sonra herkes bir taraftan çıkıyor ve istek bir anda okunsun istiyor. Ben yetiştiremiyorum arkadaşlar, bekleyin. Herkes beklesin. Hiç kimseye cevap vermeyeceğim. Bu istekleri sadece okumak için bekleyeceksiniz. Ben de sırayla yollayacağım arkadaşlar. Zamanı bir şey söyleyemiyorum. Zaman için bir şey veremeyeceğim. Herkes bekliyor arkadaşlar. Evet, şöyle baktığımda tamamdır. Size de yollayacağım. Gördüm mesajları. Evet, nedir bu? Hayır. Herkese bir şey yazıyoruz vallahi, bak geçin şimdi burada yayın yapamıyorum inanın ki, herkese cevap vermekten. Şu istekleri bir okuyayım ben hızlı bir şekilde alttan beri gelen mesajlara. Şu kulaklıklardan sonra atanlar en sona kaydı, onu da söyleyeyim. Bekleyecekler, onlar da bekleyecekler. Atmayın demiştim, atıyorlar. Gönlümden kalbime İbrahim Tatlıses'ten Dağlar adlı Alsın şarkısını, sevdiğime Ebru'ya armağan ediyorum. Seni ilk gün gibi seviyorum, al sabır. Kavuşacağımız her zaman yanındayız. Seni çok seviyorum, Allah'a emanet ediyorum. Gökyüzünde buluşalım 12'de sevdiğim demiş mesajında. Evet, yine gelen diğer mesajda. Selamünaleyküm, ben Fevzi Çakmak Mahallesi'nden Yavuz Kılıç. Buradan A8 koğuşunda yatmakta olan Musa Aydın amcamın ellerini öperim. Açıkta yatmakta olan Caner Oğuz abime gönülden selam olsun. Rabbim tez zamanda kavuşmayı nasip etsin. Van T-Tipi kapalı cezaevinde olan Oğuz Kılıç abime de tüm sevenlerine de selamları var. Eyüp Han'dan Sen Olmayınca şarkısı tüm kader mahkumlar için çalarsan seviniz. Hayırlı akşamlar dileriz demişler. Mesaj bu şekilde iletilmiş. Evet, yine selamünaleyküm, ben Samsun T-Tipi cezaevinde Kadir Özdemir. Kader birliği yaptığım abilerim, kardeşlerim Apo Coşkun, Bektaş Dursun Ali Kılıca, Kelle Mustafa, Umut Katkıcı, Özcan Demet, Ermurlar Çula, Oğuzhan Tırgıl, Emirhan Öket, Murat Kalay demişler. Mehmet Serdar Bülbül, Alican Büyük, Alican Boğa, Furkan Deli, Emirhan Bayrak, Serkan Çulha ve yine Eren Yola, Nurettin Öztaş'a, Emircan Taşyüz'e, Mertcan Aktepe, Kaan Tahranlı, Muhsin Yazıcı, Eray Büber, Menderes Coşkuner ve kapalı yatmakta olan A24 koğuşunun abim Hazar Göçer'e, dostum Can Parçam, Emir Ocak, Can Er, Bora Taşkın ve Tugay Akkuş'a, Emre Yıldız'a, Samet Polat, Samet Yıldırım'a, Hüseyin Kanlı, Samet Mutlu, Koray Burak, Hazar Çepni, ismini sayamadığım kardeşlere selam olsun. Kavaklı yatan abim Hazar Karakuş'a selam olsun. Elbet bir gün demiş mesajında dinleyicimiz. Kadir Özdemir, kader birliği yaptım abilerime, kardeşlerime diye başlamış mesajda, onlar için yollamış. Tamamdır.
Kolay gelsin yayınlar. Samsun Tedbi Cezaevi 6 koğuşundaki kardeşim Alihan Sürücü'ye hüzünden zarardayım şarkısını armağan ediyorum. Özgürlük servetin olsun demiş dinleyicimiz. Etmuş'a gide gelmiş. Evet, iyi akşamlar sevgilim Ömer Çelik'e selamlar olsun. Sevgilim diyor, seni çok özledim, çok az kaldı, inşallah bitecek bu hasret, güzel günler bizi bekliyor. Az daha sabır, sevdiğim, aramızdaki mesafeler sana olan sevgime engel değil. Kalbim hep seninle, tesadüfümsün parçası armağan olsun denmiş. Evet, bu şekilde iletilmiş mesaj. İyi yayınlar Murat Bey. Ben diyor kara kız. Zorlu bir yolun en karanlık çıkmaz sokağındayım. Her şey üstüme gelirken bana güç veren tek şey senin varlığına olan inancım. Ne kadar olur kendinden vazgeçme. Çünkü sen vazgeçersen ben tutunacak dalımı da kaybederim. Ben seni sadece iyi günlerde değil en zor anlarda da sevdim. Elini bıraktığım gün bundan sonra da bırakmayacağım. Yeter ki sen pes etme. Çünkü ben seninle her karanlığa sabaha döneceğime inanıyorum. Bugün sesini duyamadım. Sevdiğim adam C28 Resul Dal Bey'e Uygar Doğanay'dan İlk Göz Ağrım adlı şarkı armağan olsun denmiş mesajda. Evet, bu şekilde gelmiş. Abi diyor A20 koğuşunda yatan kardeşim Gürkan Saf, C6 koğuşunda yatan Batuhan Kaya, A21'de yatan Abdullah Donuk. Kardeşim en kısa zamanda görüşmek üzere. Furkan Saf, Mango Silva'dan selam olsun, sıradaki şarkılar armağan olsun denmiş. Mesaj bu şekilde iletilmiş. Evet, görüyorum mesajı. İyi akşamlar, ben Esra Aysun'a demişler. Esra Aysun'e. Bu şekilde yazmışsın. Esra Aysun'e. Samsun Tetibi Cezaevi 22. koğuşu yatmakta olan eşim Mehmet Ali Aysun'e'ye sevgilerimi iletirim. Seni çok seviyorum. Sabret sevdam. Çok az kaldı. Yakında çıkaracağım seni oradan. Vazgeçilmemeyi sen öğrettin bana. Oğlumuzla öpüyoruz seni. Mehmet Acıoğlu'ndan ihtiyacı var şarkısı armağan etmek istiyorum demiş dinleyicimiz. Şarkı listeme dahil olmuş. Sırayla geliyor şarkılar. Ben Gamze demişler. Ben Gamze. Çarşamba kapalı C9'da bulunan deniz gözlüm İdem'e. Bugün günlerden İdem. Doğum günü kutlu olsun annem. Yeni yaşın özgürlük, sağlık, güzel günler getirsin. 2024'te senden ayrıldığım gün sanki içimde bir şeyler sustu. Sanma ki sensiz gerçekten yaşıyorum. Seni gelene kadar güneş bana eksik doğacak. Ama annenin sana sözü var. O güneş bir gün sana da bütün sıcaklığıyla doğacak. Sabır kızım, her şeyi birlikte atacağız. Ben her zaman senin yanındayım. Unutma, sen benim nefesim, gücüm, umudumsun. Seni seviyorum. Doğum günü kutlu olsun. Ahmet Kaya'dan doğum günü şarkısı kutlu olsun, armağan olsun denmiş. Evet, doğum günü kutlu olsun kardeşimizin. Şarkılar listeme dahil olmuş. Onlar geliyor bu arada, onu da hatırlatayım. Tam bunları gördüm ben. Gördüm. Bekleyin arkadaşlar, az bekliyorsunuz. Evet, merhabalar, yayınlar. Ben Elif Karakurt, kara gözlü oğlum Ömercan Karakurt. Belki sana sarılamıyorum, belki pastandaki mumları birlikte üfleyemiyoruz. Ama bil ki dualarımda sevgim de her zaman seninle. Seni ben doğurmadım ama kalbim seni hep evladım bildi. En büyük dileğim bir sonraki doğum gününde seni özgürlüğünde sımsıkı sarılarak kutlamak olacak diyor. İyi ki doğdun canım oğlum. Rabbim seni korusun, yolunu aydınlık etsin. Seni çok seviyorum. Baran Demet oğul şarkısı armağan olsun. Ailen her zaman arkanda aslan oğlum diyor. Mesajında şimdiden teşekkür ederiz demişler. Mesaj bu şekilde iletilmiş. Ete bu şekilde gelmiş. Ete tamamdır. Şarkılar zaten listeme dahil ettim bile. Bu arada gelen mesajlar var. Tamam, onları da okuyacağım. Görüyorum arkadaşlar. Ete hemen şarkı gelsin. Sonrasında yine ben burada olacağım. Güzel bir şarkı var. Onu yollayacağım. Bu güzel şarkıyı gelsin bakalım. Nereye geçtik biz? Görüyorum şarkıyı. Evet, sevgili Bülent Rengin oğluna armağan etmişti şarkıyı. Evet, onlar için gidiyor. Bülent Rengin ve ailesine de armağan olsun. Arda Rengin'e, dostları için de.

0: Mimari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
1: Evet sevgili dostlar, bu arada toparlamaya çalışıyorum. Yine aynı saatte ve aynı dakikada herkes bir anda birikim üzerine şarkılı istekleri atıverdi ve şu an burada düzeltiyorum. Lütfen sizden ricamdır, kimse acele etmesin. Ne zaman şarkı çıkacak, ne zaman okunacak diye yazmayın arkadaşlar. Şu kulaklık resimlerinden sonra bir şey yazmayın. Size kulaklık resmi atıyorum ya, onu sıraya alıyorum anlamına geliyor. Onu hatırlatayım. Tekrar birazdan yollayacağım. Bu arada okuyacağım. Bu şarkı çıksın. Şu şarkıyı da dinleyelim. Ardından istekleri hızlı bir şekilde okuyacağım. Kimse acele etmiyor aslında arkadaşlar. Lütfen bakın. Normal cep telefonumdan arayan arkadaşlar, şu an oradan hiçbir şekilde bakamıyorum. Çünkü burası karıştı. Oradan beni aramayın. Atın siz mesajı. Zamanla ben hepsini okuyacağım. Saat 12'ye kadar buradayım. Hepsini o yetiştireceğim. Sadece bekleyin arkadaşlar. Onu buradan hatırlatmış olayım. Tamam mıdır? Anlaştık değil mi? Tamamdır. Evet şöyle bakalım yine. Vallahi çok istek var burada. Bir anda birikti. Ben ne yapacağım bilmiyorum şimdi. Bu akşam bir değişik bir program olacak. Hadi bakalım. Ben suyun kapağını açayım. Anlaşıldı. Unutmadan suyumuzu içelim bari. Birazdan Bismillahirrahmanirrahim deyip başlayacağım. Evet, Instagram adreslerinden bu arada DJ Murat Instagram adresim. Oradan da ekleyin arkadaşlar. Bildirimleri takip edin. Instagram adresim DJ Murat arkadaşlar.
2: Murat yayında.
1: Sevgili Urak'ın kardeşime de sevgiler selamlar olsun. Ona ve dostları için de gelsin. Sevgili Merdo, Murat Han, Samet Ayna, Berkan Sandıkçı, selamlar olsun kardeşim. Hakan Polat,

Murat yayında. Firari saatlerdesiniz. Arabeskin en iyisi Tutku FM.

0: yeni adresi. Tutku FM.
1: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
2: Evet işte sevgili dostlar, istekler, şarkılar geliyor, listeme dahil oluyor ve sırayla gidiyor. Pazar günü akşamları bu şekilde arkadaşlar, hafta içi gibi değil. Onun için bekleyin lütfen, sizden ricamdır. İyi akşamlar, C3'te yatmakta olan eşim Muharrem Aksoy demiş. Canım aşkım, bana yaşattığın sarsılmaz büyük sevgi sorgulanamaz. Güven duygusu yaşattığın unutulmaz. Sevgiyle biriktirdiğimiz anılar ve yaşayacağımız güzel günler her zaman yanında ve arkanda olduğumu unutma. Seni seviyorum. Müslüm Gürses'ten Gel Bahtımın Kar Beyazı şarkısı armağan olsun demiş. Nermin Aksoy yollamış mesajı, Muharrem Aksoy için armağan etmiş. Bu şekilde gelmiş. İyi yayınlar Samsun Kapalı 27. Koğuşta göz bebeğim Emre Temiz, Samet Özer, Onur Etiyaroğlu ve yine Onur Akkaya, Serdar Doğan Yılmaz'a, A27 Yener Dündar'a, Enes Çorlu, A20 Koğuşundaki Cüneyt Eker, Açık'ta Refik Dündar abime selam ederim. Emrem canım kocam, seni çok seviyorum, şu an Pelin ile beraberiz. Samet'e söylersin. Özgür günlerde görüşmek üzere. Fatma Temiz yollamış mesajı sevgili dostlar. Evet, tamamdır. Şöyle bakıyorum, tamam, gördüm. Evet, selamünaleyküm, ben Yunus Emre Kaya demişler. Yunus Emre Kaya. Buradan C12 koğuşunda olan Ersin Yıldırım, Arif Cem Alptekin, Ali Öter, Ersin abim, haberin geldi. Seni seviyorum, aklımdasın her zaman. Kavak Açık'ta yatan kardeşim Berke Han Perçin, Enes Dede, Hilmi Can Aslan, Soner Özden, Bafra Açık'ta yatmakta olan Mustafa Dursun'a selam olsun. Özgür günlerdeki görüşmek dileğiyle, istek şarkım Sensiz Kıyamet Gibiyim adlı şarkı istenmiş. C26'da yatan diyor eşim Taner Şahin'e, mesafeler sevgiyi eksiltmez, sadece özlemi büyütür. Bir gün bu hasret bitecek, gözlerine yeniden aynı mutluluğa bakacağız. Elbet bir gün, sabır kocam, seni çok seviyorum, sabah aramanı bekliyorum. Allah'a emanet ol, her şey iyi, dışarıyı düşünme, sen iyi ol, bize yeter. Ablan, annen Şeyma, Şerife, bacının da selamları var, seni seviyoruz. Ferhat Göçer, Takvim adlı şarkı armağan olsun demiş eşime.

Seni çok seviyorum. Sabah aramanı bekliyorum. Allah'a emanet ol. Her şey iyi. Dışarıyı düşünme. Sen iyi ol. Bize yeter. Ablan, annen Şeyma, Şerife, bacının da selamları var. Seni seviyoruz. Ferhat Göçer, Takvim adlı şarkı armağan olsun demiş. Eşime doğum gününde sevdiklerimle kavuşmak dileğiyle canlarım, sizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bugünler bitecek. İstek şarkı Müslüm Gürses'ten. Nice yıllara adlı şarkı armağan olsun demişler. Kılıç Dedi'den Aysel Karabacak yollamış mesajı. Kadın Kapalı'daki C9'da canımın diğer yarısı Nur Sena Çalık ve bugün doğum günü olan diyor İdem Özü, İdem Özsali'ye armağan olsun, mutlu yıllar dilemiş bu arada mesajında. Tamam, gördüm mesajı. Ben diyor Nafız Batkal. Evet, ben diyor Nafız Batkal. Samsun Kapalı Cezaevinde C7 koğuşunda yatmakta olan abilerim, kardeşlerim, Rabbim tez zamanda sevdiklerine kavuşturmak nasip eder inşallah. Abilerim Furkan Aydın, Alihan Er, Anıl İnce, kardeşlerim Şerafettin Dirijan, Berat Efe Yıldırım, Ufuk Erol, İnanç ve Keskinoğlu, Ayhan Sisko, Muhammed Anıl Torunoğlu, yine Şaso ve kardeşim ismini zikredemediğim kardeşlerimi hakkını helal etsin. Unutanın kalbi kurusun. Selamun aleyküm, hayırlı akşamlar. Evet, bu şekilde iletmiş. Ben Nafız Batkal demiş mesajında. Evet, devam ediyoruz. Selam Kapalı diyor. Kapalı 20 A27 koğuşunda diyor. A27 koğuşundaki Murat Acar, Can Güzel abim, Osman Demirtaş, sabah dertleştiğimiz İbrahim Aslan, Mustafa Kurta, Uğur Akın'a, Ahmet Durmuş, A27 koğuşundaki ismini sayamadığım abilerime ve kardeşlerime gelsin. Enes ve Fehmi kardeşime de gelsin Müslüm Baba'dan. Böyle bir aşk görülmemiş dünyada. Tüm A27 koğuşuna, tüm mahkum abilerime, kardeşlerime gelsin Murat Acar'dan. Herkese selam olsun, hayırlı yayınlar. Kardeşim Murat Acar demiş mesajında. Evet, bu şekilde gelmiş. Tam o şarkı listeme dahil olmuştu. Onu yollayacağım. Sırayla gidiyor şarkılar. Merhabalar, yayınlar. Canım kardeşim Çiğdem Pars demiş. Kübra Altun, Gizem Gökmen, Zeynep Düzgün, Emel Tuncer, Ceylan Aptik, Elpandus, Sevdam Abam, Meleko, Ayşe Dursun, Zahide babaanne, Sema Nur Duygu, Hilal ablam, Tavşanım, Saliye ablam, Buse Çaçam, Nehir Avcı, Fatma Nur, Tan, hiçbirini unutmadım. Dışarıda mücadele devam. Çidom, seni hele hiç unutmadım. Seni çok ayrı seviyorum biliyorsun. Sarıl benim, sarım benim, bekliyorum. Neredesin bilmiyorum. Mektup atamıyorum. O yüzden de ben Elif Coşkun Su, şarkımız Acıoğlu'ndan ihtiyacı var şarkısı. Gizemim, seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol. Unutulmadın canlarım demiş. Şarkıyı yollamıştık. Onlar için gitti. Evet, sırayla gidiyoruz. Tamamdır. İhtiyacı var şarkısı istenmişti. İsteyenler var. Onlara gitti zaten şarkı. Biraz önce ihtiyacı var şarkısı. Esra Aysun Neden, Samsun TTB Kapalı'daki A22 koğuşunu yatmakta olan eşim Mehmet Ali Aysun'a gitmişti. Evet, bu şekilde iletmişti mesajını. Tamam, ona yolladım. Selamünaleyküm, ben Samsun'dan Murat demişler. Çarşamba C9 koğuşunda yatan kardeşim Nur Sena için Ahmet Kaya'dan Yaşayamadın Sen şarkısını istiyorum. Yengen Umay ve beni, seni çok özledik. Mahkemeye geldik. Umay'dan dolayı içeri giremedik. Kapıda az daha olsa seni gördük. En kısa zamanda seni evimizde görmek dileğiyle. Kendine dikkat et çiçeğim. Kalbimiz seninle demiş mesajında. Evet, Murat Çarşamba C9 koğuşunda yatan kardeşim Nur Sena için demiş. Ahmet Kaya'dan Yaşayamadın Sen adlı şarkı istenmiş. Listeme dahil oluyor. Selamünaleyküm, ben Kavak Açık'tan Altan Erdoğan. Buradan öncelikle abim Sefa Başarır Ramazan İspir, kardeşim Hazar Başarır'a, Umut Uğurluk, Gürkan Çalışkan, Emrecan Bilir, Furkan Kabadayı, Berkay Can Güneş'e, Furkan Macit Enes'e, Dede Erdeniz Baştaş'a, yine Soner Özden, Hilmi Can Aslan, Ömer Faruk Karatay, Ramazan Aksu, Berkehan Perçin, Gürkan Şenoğlu, ismini unuttum abi ve kardeşlere selam olsun. Biz de birliktik Kofti'den kardeş olmayı, ama biz para için, dost tah için kardeş satmadık, yıkılmadık, ayaktayız. İstek şarkımız Murat Göğebakan'a, diğer yarım şarkısı tüm abi ve kardeşlerime armağan olsun diyor. Altan Erdoğan yollamış. Sevgili Altan Erdoğan'a sevgiler olsun kardeşime. Eyvallah. Evet, yine ben Miraç Çoruh, A11'de yatan Kaan Albayrak kardeşime de selam olsun. Unuttun sanma, Allah'a emanet ol diyor. Bundan demiş. Tamam, görüyorum mesajı.
Başka ne vardı burada?

Selamünaleyküm, ben Miraç Çoruh, A7 koğuşunda yatmakta olan Arif Soydaş demişler. Soydaş, canım kanım aslan kardeşim, birkaç hafta kaldı son günlerimiz, kavuşmaya çok öpüyorum seni. Samet abim aynı koğuşta yatmakta olan cansınız. Allah'a emanet olun. Sizi seven kardeşiniz Miraç Çoruh. Öncelikle yayınlar A11 koğuşuna kadar birliği yaptığım dostlarımız Nazım Bilgin, Yusuf Miran Sayal, Görkem Efe Dirican, Fatih Bilgin, Salih Efe Çelik Kanat, Emircan Özdemir, Erdoğan Kansız, Necati Bostan, Emir Şener. Seni çok seviyorum. En kısa zamanda özgürlüğünüz çatısı altında kavuşmak dileğiyle. Elbet bir gün dostlarım diyor mesajında. Bu şekilde iletilmiş mesaj. Değil mi? Tamam. Doğrudur. Mesajlar geliyor. Şarkıya geçeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar yollayacağım. Sadece biraz bekliyorsunuz. Bu arada istek şarkılar var. Onları da sıraya koydum bile.

0: en yeni adresi. Tutku FM.
1: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.

Evet dostlar, bitirimiz tüm güzeli devam ediyor. Gelen mesajlar var, onları okuyacağım hızlı bir şekilde. Selamünaleyküm. Biz diyor altı koğuşunda yatan Bekir Yiğit ve Tansel Yılmaz. Aynı sofrayı paylaştım reisim. Sinan Kara, Emre Yanak, Furkan Kaya, Celal Keleş, Kubilay Yılmaz, Oktay Kaya, Excellence Emre, Kahraman Zeko, Hoca Anıl, Bayrak dışarıda olan babamız Ali Yiğit ve Buğra Bayrak. Farklı koğuşlarda yatan ayrettiğim dostum Şevki Can, Balcı, Hakan Kara, Merdo, Lütfi Can, Erbil, Kürşat Baran Göçer, Yusuf Fırıncı, Uğur Akın ve Çarşamba Kadın cezaevinde yatan dostlara selam olsun. Özgü günlerde kavuşmak dileğiyle. Gülü'den Yener Çevik, Fark Etmez şarkısı tüm dostlara armağan olsun demişler. Evet, bu şekilde gelmiş mesaj. Evet, yine gelen diğer mesajlar, merhabalar demişler. Küboşum nasılsın? İyisindir inşallah. Biz iyiyiz. Bir sıkıntı yok. Evdeyiz. Seninle radyo başındayız. Kafana bir şey takma. Kurban olduğum, bıraktığın gibi bekliyorum seni. En kısa sürede tekrar bir arada olacağız. Seni çok seviyorum. Erme Yalçın'dan Kübra Taş'a, Uygar Doğanay'dan Bela Olurum şarkısı armağan olsun denmiş. Mesaj bu şekilde iletilmiş. O şekilde gitti. Evet, okunan mesajlar değil mi bunlar? Şöyle bakıyorum. Selamünaleyküm Murat abi, kolay gelsin. Ben Samet Söz, değerli abilerim Erkan Şirin, Murat Orhan'a ve çok değerli abim Abdullah Dağ'a kucak dolusu sevgiler selamlar. Sıradaki şarkılar abime ve kardeşime gelsin denmiş mesajda. Evet, yine gelen mesajlar. İyi yayınlar. Çarşamba kapalı C7 koğuşunda olan Biricik ablama kocaman bir selam öpücüğü göndermek istiyorum. Münevver Temiz'e, kız kardeşi Yasemin Temiz, ablası Büşra Nur'dan canımız seni çok özledik. Burnumuzda tutuyorsun her şey. En güzeli bizi bulacak. Biraz daha sabır, seni seviyoruz demişler. Evet, Eyüp'i kalbimi verdin şarkısı armağan olsun denmiş. Mesaj bu şekilde yetinmiş. Ve devam ediyoruz arkadaşlar. Çisom, inşallah dinliyorsundur. Abi ben Elif Coşkun Su, Çiğdem Pars ve beni için Recep'imden dostum çalarsan seviniz. Bugün değilse de elbet bir gün sarım, seni çok seviyorum. Kocaman öptüm, bana bir şekilde ulaş Çidom demiş. Mesaj bu şekilde iletilmiş mesaj kutusunda. Evet, bunu da yollamış olduk bu arada. Evet, yine gelen mesajlar var. Şöyle bakalım arkadaşlar. İyi akşamlar, ben Mune demiş. Mune. Ben Mune. Bu şekilde yazmışsın. Samsun tertibi kapalıda 24 koğuşunda yatan Efe Can Bıçakçı'ya, Murat Göğebakan'dan Yüreklisin şarkısı armağan ediyorum. Efeciğim, bugün sadece bir şarkı bırakıyorum. Gerisini sen zaten anlarsın demiş mesajında. Dinleyicimiz bu şekilde iletmiş. Tamamdır. Bu şekilde yolladım ben de zaten. Evet, şöyle bakalım yine neler var. Evet. Evet, bazen böyle sesimiz kesiliyor çünkü orada bir müzik mi? Müziği bekleyeceksiniz. Müzik şu an maalesef bu şarkı yok bende. Evet, onu da hatırlatmış olayım. Listemdeki diğer şarkıya geçeceğim ama bu arada hızlı bir şekilde bazı istekler var. Onları da okuyacağım. Şöyle bir hemen fon müziği girsin.

Evet, yine gelen mesajlar var demiştim. Hemen şarkılar, isteklere bakıyorum. Selamünaleyküm Murat abi. Kolay gelsin, hayırlı yayınlar. Ben Belediyebilir Mahallesi'nden Barış Vural yolluyor. Buradan abi kardeşlerime selam göndermek istiyorum. Öncelikle reisim Tuncay Cara, abilerim Kral Uğur Demiröz'e, ağam Yusuf Küçükaya, Sercan Tokaç, Uğur Vural, Engin Ündücü ve Ebu Bekir Kola, Bilal Işıldar, kardeşime Recep Dişikara, Beraz Sözkezen, Kerem Çelikkanat, Salih Çelikkanat, Serkan Kolonoğlu, Can Altuntaş'a, Samet Ayna, Berkan Sandıkçı, İbo Şeker, Berat Dişikara, Hüseyin Demiray'a, Barış Semiz'e, İbrahim Kocabıyık, Gürkan Safa, Berkay Sözkezen, İsmail Can Vural'a, Yaya Ayan Sisko, Mami Torunoğlu, Kemal Can Dindar, Kadir Birinci, Savaş Beldek, Emrullah İnce, Kadiran Rengin, Mert Güneş'e, bütün abi ve kardeşlerime selam olsun. Unuttuğunuz, yazamadığım tüm abi ve kardeşlere selamlar yolluyorum. Kalpler gönüller bir, elbet özgür günlerde kavuşmak dileğiyle. Şarkı Adana Ayan'dan Adresin Belli şarkısı, kardeşime Recep Dişikaya çok selam olsun. Can kardeşim, bugünler geçer diyor. Barış Vural yollamış. Evet, selamünaleyküm Murat abi. Ben SBA'den Berat Sözkesen, Samsun A4'te bulunan kıymetlim Hayat Çetin'e buradan sevgilerimi yolluyorum. İstek şarkı Kibare'den Yak Gel şarkısı, abilerime ve kardeşlerime selam olsun. Ayrıca ayrı ayrı akvaryumlarda olsak da bir gün aynı okyanusta buluşacağız. Berat Sözkesen yollamış bu mesajı, iletmiş, onlar için gelmiş. Tamamdır, onlar için gidiyor. Evet, selamünaleyküm yayınlar. Bafra cezaevinde yatmakta olan Beyhü Koğuşu'ndaki başta babam Osman Duygu'ya ve arkadaşları Ozan Öze, Ahmet Yapar, Umut Durukan'a, Ferhat Çetin, Ferit Batuhan, Emre Kaymakçı, Ramazan Çolak, Bülent Lima'ya selam olsun. Aynı zamanda açıkta yatmakta olan Emrah Pekşen, Kaan Dilaver, Mustafa Pak'a bol bol selamlar olsun. Aynı zamanda Samsun cezaevinde yatan Ümit Kaya, Selim Güven abilerime de gözlerinden öperim demiş. Emre Duygu yollamış mesajı. Evet, selamlar olsun. Evet, yine şöyle baktığımda sevgili dostlar, merhabalar, iyi yayınlar. Ben Çarşamba Kapalı C7 koğuşunda yatmakta olan İknur Tibet, C8 koğuşunda yatmakta olan güzel kızım Aleyna Olgun'a, Tübişim'e, Bilgin'e, Olgun'a selam olsun. Bugün doğum günü olan Erişte'ye selam olsun. Doğum günü kutlu olsun. Nice mutlu seneler olsun. Ahmet Kaya'dan doğum günü şarkısı benden sizlere geliyor demiş. İknur Tibet yollamış mesajı. Evet, bu şekilde gelmiş. Selamünaleyküm yayınlar Can abim. Ben Deniz Evleri Mahallesi'nden Kardelen Muti demiş. T tipi cezaevindeki canlarım Neslihan Uzun, Aynur Kayındır, Bayındır, Dilek Vural, Eda Büyükdağ, Aysun Büyükdağ, İknur Tibet, Fatma Nur Gencer, Buse Çetinkaya, Selim Aydın, Necla Yavuzer, Beyza Yavuzer ve erkek koğuşunda Onur İhtiyaroğlu, Hazar Çepni, Baran Akman'a gelsin demişler. Kardelen Mute yollamış mesajı, iletmiş, onlar için gelsin demiş. Evet, selamun aleyküm. Kavak cezaevinde Armağan Zaimoğlu. Öncelikle Samsun Kapalı'da yatmakta olan Yusuf Tosun'a, Emrullah Kaya, Ta Yasin Duru'ya, ayrıca Kavak S tipinde yatmakta olan kıymetli kardeşim Erdem Gürgül'e, buradan kader birliği yaptım Fatih Mehmet Tosun'a, Emre Enes Onur Kocabıyık, Mustafa Kızılkaya, Muhammed Şahin Kaya, Emrullah Sağlam, Baran Durgun, Doğan Kaya, Öner, Dilek, Emre Ceylan, Ahmet Kesici, Hazar Karakuş, Mert Çetin, Burak Polat, yine Siyami Durmaz'a, Emirhan Aran selam ederim. Özgür çatısı altında konuşmak dileğiyle. Bizi seven dostlara selam olsun. Gecenin tüm güzel şarkıları bize ve bizi seven dostlara gelsin diyor. Muhammed Şahin Kaya, tüm kader mahkumlarına selam ederim diyor. Ve ayrıca tabii ki sevgili Armağan Zaimoğlu yolluyor mesajı ve bu arada Yusuf Tosun'a da buradan selamlar olsun ve sevgili kardeşime sevgiler yolluyorum. Fatih Mehmet Tosun'a da selamlarım olsun. Onu da iletmiş olayım. Evet, bu arada sevgili Musa Yıldırım, Samet Yıldırım, Yasin Al, Serkan Bayram, Emrah Taştekin, Kemal Sarıköse, Kadir Özdeme, hepsine çok selamlar olsun demiş. Hani benim yaş şarkım reisim demiş. Musa Yıldırım yollamış mesajı, selamları var. Evet, şöyle baktığımda yine mesaj kutuma. Ben Samet Ayna, sevdiğim Nusra Çalık, sen benim gökyüzüne gönderdiğim duamın yeryüzündeki cevabısın. Gülüşünde karanlık günlerin en parlak ışığı, sevdiğim benim istek şarkı Müslüm Gürses'ten İbadet adlı şarkı istemiş. Sevgili Samet Ayna istemiş şarkıyı. Tamamdır Samet, şarkım listemde. Birazdan yollayacağım, yine hatırlatırım.
Evet, onlar için gidiyor. Evet, yine şöyle bakalım arkadaşlar, yine gelen diğer mesajlara. Evet, bu şarkı oğlum Tolunay Tukur için istiyorum. Onu çok sevdiğim, dualarım en büyük, kucak dolusu hasretimi gönderiyorum. Bilsin ki onu çok seviyorum. Her zaman aklımda ve kalbimde. Allah yardımcısı olsun, yüzünü hep görsün, yolun açık olsun. Evlat şarkı Mehmet Kaya'dan Arka Mahalle şarkısı oğluma gelsin demiş. Evet, bu şekilde yetirmiş, annesinden geliyor mesaj. Biz de o şekilde yolladık. Evet, yine gelen mesajlarda şöyle bakalım. Tamamdır. Evet, bunu da görmüş oldum zaten. Demişler. Selamünaleyküm, ben Tahir Orhan. Samsun T-Tipi 10. koğuşta yatan abi Murat Ağa'na çok selam olsun. Murat Orhan'a diyor. Çok çok selam olsun. Gün olur Yusuf zindar olur. Gün olur Yusuf Mısır'a sultan olur. Zindanlar karanlık olsa da umutlar hep aydınlıktır. Yakında elbet o güneş bizim için de doğacak. Reisim Allah'a emanet ol. Yakında diyor. Tahir Orhan yollamış bu mesajı da. Tamamdır. Onu gördüm. Evet, yine gelen mesajlar var. Şöyle baktığımda. Selamünaleyküm Murat abi, yayınlar. Ben demiş Gizem Yılmaz. Ben Çarşamba'dan Serkan Aydın abime, Öksüz Murat abime, Hasan Şensoy abime, Samsun Kural Uğur Demiröz'e abim, Adem Akpınar abime, Ercü Giral abime, Yusuf abime, Kimsesiz Yaşar abime, Serdar İslamoğlu'na kalbim, ömrüm Sercan demişler. Evet, Sercan demiş. Sercan Tokaca, kardeşlerim can parçalarım Abdullah Samet Aynaya, Emre Yana, Ayhan Sisko, Yaya Sisko, Savaş Beldek, Onur Güven, Barış Onur Vural'a, Barış Vural'a, Elişo Akpınar'a, Tito Reis'e, ablam Elif, ismini sayamadığım abi ve kardeşlerime Ahmet Kaya'dan Karayazı şarkısı armağan ediyorum. Herkese selam olsun, tez zamanda kavuşmak dileklerimle. Allah bizimle beraber. Murat abi var ol demiş. Gizem Yılmaz yollamış bu mesajı. Tamamdır, onlar için gidiyor. Evet arkadaşlar, lütfen ricamdır, bekleyin arkadaşlar, yollayacağım. Sırayla gidiyoruz çünkü. Evet, iyi yayınlar abi. Sıradaki en güzel şarkılar A11 koğuşunda Miran Sayı'yla armağan olsun. Tabii ki birbirimize güveneceğiz. Sizin 15 kişi gittiğiniz yere biz 2 kişi gideriz. Gülcan Sağlam yollamış bu mesajı da. Evet, yine sevgili Savaş Ağırlı kardeşime buradan selamlar, sevgiler yolluyorum. Savaş Ağırlı'dan Barış Ağırlı'ya ve tüm dostlarına selamlar var. Kardeş Adem Çimiş'ten Serdar Doğan'a, arkadaşlarına siyasin. Bir de Ahmet Çimiş'e bu arada selamlar olsun demiş mesajda. Tamamdır. Tamam, bunu gördüm. Şimdi bir şarkı yollayayım ben burada. Biraz o arada bir dinlenmiş olalım. Şarkılar da listeme dahil oldu. Yavaş yavaş onları da yollayacağım.

0: Murat yayında.
1: Firari Saatler'desiniz.
2: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
3: Evet, istekleri görüyorum arkadaşlar. Hepsini yavaş yavaş yollayacağım bu arada. Sevgili Ferhat kardeşim şu an aracında beni dinliyor. Samsun City'nin değerli sahibi sevgili Ferhat kardeşime buradan selamlar, sevgiler yolluyorum. Yine tabii ki Samsun City takipçilerine de buradan güzel bir şarkı yollayacağım. Ona da buradan selamlarımı tekrar iletiyorum. Tutku FM 105 frekanslarından sevgili Ferhat'a ve Samsun City takipçilerine gidiyor bu güzel şarkım. İşte sonrasında yine ben buradayım.

0: Firari Saatler'desiniz.
1: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor.
2: Evet, devam ediyor sevgili dostlar. Güzel bir şarkı var. Samet Aynadan Nur Senan'sına, Nur Senan Çalık için gidiyor. Onu çok sevdiğini söylemişti. Müslüm Gürses'ten İbadet adlı şarkı onlar için geliyor. Sonrasında biz buradayız arkadaşlar.

Evet dostlar, bittiğimiz çok güzel bir şekilde devam ediyor diyecektim ama çok güzel şekilde devam edemiyor. Yoğunmuş, tempoyla gidiyor. Evet, şöyle var. Bakalım şöyle. Bakalım neler var. Tamam, gördüm onu ben. Şöyle hemen listeme dahil olan istekleri yollayacağım. Bu arada sevgili dostlar, ne demişler? Şurada hemen vardı. Evet, ne demişler? Sevgili Fatih Demet yollamış. Sarım Yunus Emre Taşdemir'e, Evlat Yener Dündar'a, Kelem Mustafa Durru'ya, İlker Ölmez amcama, Ahmet Doğanay Coşkunsu'ya, yine Veysel Mürsel Kurt kardeşlere, Merdom'a, Mert Tekin'e, boksörüm Hamdi Samet Mutlu'ya, bütün dostlara, kardeşlere selam olsun. Allah sevdiklerine kavuştursun diyor. Sevgili Fatih Demet yollamış. Fatih Demet'e de selamlar olsun. Ondan yine tüm dostlara selamlar var. Onu da hatırlatayım. Evet, yine gelen diğer mesajlar demiştim. Şöyle bakalım yine. Tamam, onu gördüm ben. İyi yayınlar dilerim demişler. Lavanta demişler. Ailesi 19 koğuşlu olan Mücahit Ayaz'a seslenmek istiyorum. Attığın her adımda, verdiğin her mücadelede arkanda kocaman bir ailem var. Yalnız değilsin, hiçbir zaman olmayacaksın. Sabret. Bu zor günler elle verip hep birlikte yerde bırakacağız. O C12 koğuşunda olan eşim Dede Murat için de sadık şarkılar armağan ediyorum. Biri canım, biri yoldaşım. Malik geçen yere, Semih Yılmaz'a, Aleyna sevgilerimle demiş. Lavanta yollamış mesajı. İyi yayınlar Murat abi. Lavanta ailesi olarak diyor. 19'u koğuşta olan canımız kanımız abimiz. Şartlar ne olursa olsun sonuna kadar gideceğiz. Zafer bizim olacak. Biz inanıyoruz. Bu mücadele tek başına değilsin. Biz de seninle birlikte sonuna kadar varız. C12 koğuşunda olan değerli babamız Dede Murat, gerisi sayım başladı. Artık bekliyoruz. Dualarımız sizinle. Çiçek ve küçük kızın Nisa demiş. Lavanta yollamış. Geceye sözüm var şarkısı armağan olsun denmiş mesajda. Evet, onlar için gidecek. Evet, bu arada yine selamünaleyküm abi, kolay gelsin. Samet Söz, çok sevdiğim abilerim Erkan Şirin'e, Murat Orhan'a, kardeşim Abdullah Dağ'a kucak dolusu selamlar, sabırlar, umutla bu günler atacağız, özgür günlere kavuşmak dileğiyle demişler. Bu arada Erkan Şirin'e de selamlar, sevgiler olsun. Sevgili Murat, Murat'a da yolluyorum. Murat Orhan'a da selamlarımı yolluyorum. Eyvallah. Evet, yine sevgili Savaş Arlı, Savaş Arlı'dan Barış Arlı'ya ve tüm dostlarına selamlar, sevgiler var. Ve yine arada kardeşim Adem Çimiş'ten de Serdar Doğanay'a, kardeşlerime selamlar, sevgili olsun, tüm dostlara da selamlar olsun demiş. Ahmet Çimiş'ten yollanmış mesaj onlar için. Evet, yine gelen bir uzun mesaj, şöyle baktığımda. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar olsun abi, ben demiş sana 5-6 tane liste demiş, bakmış şöyle. Murat Ağan'dan Ahmet Can Yapar'a, Niyazi Demirtaş'a, Ali Demirtaş'a, Eren Yuşarlı'ya, Samet Çakmak, Ahmet Coşkunsu, Doğanay Coşkunsu, Barış Aktaş ve Salih Kaba, Orhan Bayrak, Yusuf Üstün, Kürşat Sarıoğlu, Baran Samet Fokula, Yavuzan Melek, Sefa Ay, Fatih Akalmaz'a selam olsun. Ve yine Kürşat Sarıoğlu, Yusuf Üstün, Samet Çakmak, Doğanay Yörük, Can Çolak, Emin Ateş, evlatlara Taylan Dicle'den Güle Kalk Gidelim Buradan şarkısı armağan olsun. Yine Murat Ağan'dan Ahmet Can Yapar'a, Ali Demirtaş'a, Niyazi Demirtaş'a, Eren Yuşarlı'ya, Samet Çakmak'a, Baran Samet Fukul'a, Muhammed Emin Beden, Salih Özel, Halil Kayaoğlu, Ömer Can Demirtaş, Kerami Baydal, Volkan Demir, Yüksel Tuncel, Şahan, Yılmaz Zafer, Bayrak Uğur, Kara, bugün çalan bütün şarkılar armağan olsun demişler. Murat Ağan'dan evlatlar Recep Kürses'e, Bulut Bakırcı'ya Taylan demişler. Dicle'den Yulo Kalk Gidelim şarkısı armağan olsun dermiş. Ben Satı Tahan demişler. Satı Tahan. A25 koşunda Murat Tahan, Ahmet Can Yapar, Ali Demirtaş'a, Niyazi Demirtaş'a, size çok seviyorum oğlum. Murat, seni çok özledim. Çok yakın zamanda kavuşacağız inşallah. Sen yanımızda olmasan da varlığın yeter inşallah. Bugün son isteğimiz olacak. Elbet bir gün buluşacağız. Sizi seviyorum. Sizi öpüyorum. Uygar Doğanay'dan ilk göz ağrım şarkısı armağan olsun denmiş. Ben Ceyda, canım Murat abim, annem numarasını almışsın, hayırdır bir şeyler seziyorum ama inşallah doğrudur. Benim numaramı da al halamdan, canım abim benim, sadık şarkılar canım abime gelsin demiş. Ceyda yollamış bu mesajı da. Evet, onlar için gidiyor.
Evet, yine gelen mesajlar var. Selamünaleyküm abi. İyi yayınlar. Ben İsa Taşkın. Kardeşim, dostlarım Cinçer Çarıkçı, Farican Peki Özer, Nazım Bilgin, Miran Sayal, Anıl Yalçın, Sabri Akdemir, Recep Büyükdağ, Erdal Büyükdağ ve Artvin'de olan kardeşim Utkucan Arazici'ye selam olsun. Yaralı Kartal şarkısı armağan olsun diyor. İsa Taşkın yollamış bu mesajı. Bu arada sevgili kardeşim Anıl Yalçın'a çok selamlar yolluyorum. Anıl Yalçın'a ve koğuşundaki dostlarına da selamlarım, sevgilerim, Baki'dir. Abicim tekrardan iyi akşamlar. Ayhan Yazıcı, Okan Yazıcı, abilerime Umut Oypan'a, Fatih Bolat'a kardeşlerime selam demiş. Sevgili Jean yollamış mesajı. Öz Diyarbakır sofrası sevgili Jean kardeşimden armağan edilmiş. Selamlar olsun Jean'a da. Evet, onlar için gidiyor. Evet, yine gelen mesajlar. Selamünaleyküm Murat abi demiş. Hayırlı yayınlar olsun. Ben İhsan Baba. Cezaevinde olan kardeşlerim Sefa Başarır, Hazar Başarır, Altan Erdoğan, Bektaş Bektaş, Dursun Ali Kılıca, Gökhan Kövve ve evlat Merdo'ya çok selamlar. Ferhat Tuş'tan, kalmasınlar çalarsan seviniriz. Merdo, İhsan Baba seni çok seviyor demiş. Evet, özlediğini belirtmiş mesajında. Evet, İhsan Baba'dan Merdo'ya da benden de çok selam olsun. Merdo'ma selamlar. Koğuşundaki tüm dostlarına da selamlarımı yolluyorum. Evet, bu şekilde ya. Evet, yine gelen diğer mesajlarda şöyle baktığımda, iyi yayınlar, ben Sevim Yeşilyurt, çarşamba kapalı C9'da yatan kızım Zerda Doğan için seni çok seviyorum, sana ben kurban olurum, ilk göz ağrım diyor. Evet, Sevim Yurt'tan çarşamba kapalıdaki C9'da yatan kızım Zerda Doğan için gelsin, gecenin güzel şarkıları demiş. Evet, onlar için gelmiş mesaj, iletilmiş dostlar.

Evet, selamünaleyküm, ben Hasan Kazan demiş. Hasan Kazan yollamış. Samsun tehdidi kapalı cezaevi infaz kurumunda yatmakta olan canlarım Ayhan Sisko, Yahya Sisko, Ermurla İnce, selam olsun. Bugün değil ama elbet bir gün canlarım. Sizi ben dostunuz Hasan Kazan demiş mesajında. Onlar için de gidiyor güzelin güzel şarkıları.

0: sonuna geldik. Bu program Yıldız İnşaat sponsorluğunda sizlerleydi. Yıldız İnşaat'a teşekkür ederiz.
1: İşte sevgili dostlar, bilgilerimiz tüm güzeli devam ediyor. Evet, gelen mesela bunu okumuştum ama tekrar okuyayım istersen, için rahatlasın. Selamünaleyküm, biz 6 koğuşunda yatan Bekir Yiğit demiş. Tansel Yılmaz, aynı sofrayı paylaştığım reisim Sinan Kara, Emre Yanak, Furkan Kaya, Celal Keleş, Kubilay Yılmaz, Oktay Kaya, Ekselans Emre Kahraman, Zeko Hoca, Anıl Bayrak, dışarıda olan babamız Ali Yiğit'e ve Buğra Bayrak, farklı koğuşlarda yatan Ayrettin dostum Şevki Can Balcı, Hakan Kara, Berdo, Lütfican Erbil, Kürşat Baran, Göçer, Yusuf Vuruncu, Uğur Akın, Barşamba, Çarşamba kadın cezaevinde yatan tüm dostlara selam olsun. Özgür günlerde kavuşmak dileğiyle Gülden Yener Çevik fark etmez şarkısını tüm dostlara armağanımız olsun demişlerdi. Mesaj bu şekilde yetinmişti. Onlar için gitti. Tamamdır. Evet, yine gelen diğer mesajlar dedik. Selamünaleyküm, ben Can Türk Dönmez. Samsun cezaevinde yatmakta olan Can kardeşim Mustafa Çavuş'a Azer Bülbül'den Bir Güzele Gönül Verdim şarkısı hediye ediyorum. Can kardeşim hep kalbimdesin, Allah'a emanetsin diyor mesajında. Bu şekilde iletmiş. Samsun Tetibi Cezaevi 12. Koğuş'ta Ender Kara'dan koğuş arkadaşlarına Opuzgan Koç Merve Özbey Geçsin Yıllar adlı şarkı istenmiş mesajda. Bu şekilde gelmiş. Çidom demiş, evet. Çidom, inşallah dinliyorsundur. Ben diyor Elif Coşkunsu, Çiğdem Pars ve benim için Recep'imden Dostum şarkısı çalarsan seviyorum. Bu günlerde ise elbet bir gün sarım diyor. Seni çok seviyorum. Kocaman öptüm. Bana bu bir şekilde ulaş Çidom diyor. Bana bir şekilde ulaş Çidom demiş. Evet, bu şarkıyı yollamıştım biraz önce. İsteyi de okumuştum. Tekrar okumuşum. Onu da hatırlatayım. İyi yayınlar Tutku FM 105'ten. Ben Kara Kız demiş. Sen yanımda ol adam, başka hiçbir şey olmasa da olur. Ne dünyayı isterim ne de başka bir mutluluğu, varlığın bana yeter. Çünkü ben en çok senin yanında kendimi tamamlamış hissediyorum nefesim. Seni çok özledim. Kendine iyi bak. C28 koğuşundan demişler sevgilim Resul Dal Bey'e. Bu şarkı ben anlatsın sana. Seni sevdiğimi asla unutma. Kelepçeyle giden döner ve sen de döneceksin. Unutma dediğim Deli Gömleğim adlı şarkı armağan olsun sevdiğime demiş. Deli Kara Kız yollamış mesajı. Et bu şekilde iletilmiş. Onlar için gidiyor. Evet, şöyle bakalım yine. Selamünaleyküm, ben Recep Dişikara. Başta gurbette yatan abim Kral Uğur Demirez'e, Sercan Tokac'a, diğer koğuşlarda yatmakta olan abilerim, kardeşlerime, Tito Reis, Samet Ayna, Uğur Vural, Recep Dişikara, Can Altuntaş, Serkan Kolonoğlu, Samet Ayna, Mami Torunoğlu, Muhammed Koç, İsmail Can Vural, Hüseyin Demirağ, Salih Çelik Kanat, Kerem Çelik Kanat ve Gürkan Safa, Berat Dişikara, Berkay Sözkesen, Berat Sözkesen, Savaş Beldek, İbrahim Şeker, Kadir Binici, Berkan Sandıkçı, Batuhan Aksu'ya. Hepsine selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Elbet bir gün demiş. Ercü abim herkese selamları var demiş. Evet, Ercü Giral'ın da tüm dostlarına, kardeşlerine çok selamları var. Recep Dişikar'ın da aynı şekilde iletilmiş mesaj. Tamamdır. Evet, onlar için gelsin ve sevgili Ercü Giral'a da sevgiler olsun. Ondan da tüm dostlarına, kardeşlerine çok selam olsun. Gözleri Fettan Güzel şarkısı armağan olsun demişler. Tamamdır, burada. Yollayacağım birazdan. Evet, şöyle bakalım yine. Tamam, bunu yollamıştık. Şurada ne var? Selamünaleyküm abi, kolay gelsin. Ben Şükrü Can Dal demişler. Öncelikle Tokat yatmakta olan canım kanım babam İsmail Dal'a kader birliği yaptım. Kadir Dirijan abime, ayrıca Samsun Tetibi'nde yatmakta olan abilerim, kardeşlerim Ermur Lakka'ya, başta olmak üzere Bahri Yıldırım, Barış Deniz'e, Adnan Ado, Gökmen Ülkü, Emin Binici, Doğukan Demir, Alperen Alpe, Bekir Gökberk, Aydın Can Alpe, Murat Karaca, Ayhan Sisko, Şerif Tuğlu, Metan Sazak, Furkan Bektaş, Batuhan Sekmen, Alperen Camlıbel, Mert Seçkin, Caner Can Akan, Nazım Bilgin, Miran Sayal, Yusuf Özenç, Şerif Duran, Niyazi Demirtaş, Erkan Şanlı'ya buradan bolca selamlar gönderiyorum. Barış Deniz abime Kenan Aslan Gelir Yeni şarkısı armağan olsun denmiş mesajda. Evet, yine selamünaleyküm, ben A23 koğuşunda yatan canım eşim Yağız Çetin'e sevgiyle yolluyorum mesajımı. Sevgilim, biz çok iyiyiz, yarın olsun da seni görelim diye bekliyoruz. Aklımız sende, kalbim hep sende. Koşullar ne koş şartlar ne olursa olsun Ben hep seni seviyorum olacağım. Sıla Şahin ve Samet kardeşlerime de Aldanırım şarkısı armağan ediyorum demiş mesajında dinleyicimiz. Tamam, bu şekilde gelmiş. Evet, istenilen şarkılar var. Hemen yolluyorum.

0: Murat yayında.
1: Firari saatlerin sonuna geldik. Bu program Yıldız İnşaat sponsorluğunda sizlerleydi. Yıldız İnşaat'a teşekkür ederiz.

Evet işte sevgili dostlar, Beatin'imiz tüm güzeli devam ediyor. Tutku FM 105 frekanslarında Ferrari Saatler DJ Murat olan Beatin'izde Et Kader Mahkum İstek programı devam etmekte. Ve bu arada yine Samsunlu bir sanatçımız yeni eseri, yeni albümü çıktı YouTube'da şu an yayında arkadaşlar. Bahar Yılmaz, Küllerinden Doğdum adlı şarkı listemde şu an. Güzel bir şarkı, güzel bir yorum. Ağzına yüreğine sağlık Bahar Yılmaz. Küllerinden Doğdum şarkısı ilk defa radyomuzda dinleyebilirsiniz. Bu arada YouTube'dan da tıklayıp bakabilirsiniz, dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Bahar Yılmaz, Küllerinden Doğdum adlı şarkı sizlerle olacak. Sonrasında ben burada olacağım bu arada. Evet, Bahar da şu an dinliyor bizi zaten. Buradan selamlarımı yolluyorum. Hayırlı uğurlu olsun yeni albümün. İnşallah devamı

Evet, dostlar, bitirmiş tüm güzeli devam ediyor ve yine gelen mesajlarda şöyle baktığımda, evet, ben Gamze, çarşamba kapalı C9'da bulunan deniz gözlüm İdem'e, bugün günlerden İdem, doğum günü kutlu olsun annem, yeni yaşın özgürlük, sağlık, güzel günler getirsin. 2024'te senden ayrıldığım günde sanki içimde bir şeyler sustu, sanma ki diyor, sensiz gerçekten yaşıyorum, senin gelene kadar güneş bana eksik doğacak, ama annenin sana sözü var, o güneş bir gün sana da doğacak, bütün sıcaklığıyla doğacak, sabır kızım, her şeyi birlikte atlatacağız, ben her zaman senin yanındayım. Unutma, sen benim nefesim, gücüm, umudumsun. Seni seviyorum. Doğum günü kutlu olsun. Ahmet Kaya'dan doğum günü kutlu olsun şarkısı armağanım olsun demiş. Annesinden armağan edilmiş. Evet, bu arada İdem doğum günüymüş. Doğum günü kutlu olsun kardeşimize. Evet, bu şekilde iletilmiş mesaj ve onlar için gidecek. Doğum günü olan dostlarımız, kardeşlerimiz var. Onların da buradan doğum günü kutlu olsun dileklerimizle bu şarkı gelsin. Sonrasında buradayım. İstekler burada arkadaşlar, görüyorum. Birazdan okuyacağım diğer istekleri de.

Kimin var mı ki senden başka? Evet, şöyle bakalım yine gelen diğer mesaj kutumda olanlara neler vardı. Baktığımda şöyle. Tamam, gördüm mesajı. Selamünaleyküm, ben A22 koğuşundan Nevzat Başkurt. Başta reislerim Farican Peközer, Dinçer Çarıkçı, Harun Mutlu'ya ve abilerim, kardeşlerim Bekir Gökberk, Aydın, Özcan Karakoç'a, Umutcan Koparan, Adem Çal, Nazım Bilgin, Tansel Yılmaz, Kubilay Yılmaz, Oğuzhan Kurt'a, Ahmet Şahin, Umut İşler'e, Müslüm Gürses'ten Gözleri Fettan Güzel şarkısı armağan olsun denmiş mesajda. Evet, onlar için gelsin denmiş. Şuraya bakalım. Selamünaleyküm, ben Necati Yılmaz. Aynı çatı altında kadar böyle yaptığımız has kardeşim Ömercan Karakurt'un canı gönülden doğum gününü kutluyorum ve duaların arkasında geçirdiğimiz son yaşın olması diliyorum. Siz isteğiniz kadar ağa paşa olun, sizin dişiniz bizi kesmez. Yani anlayacağınız, siz sırtlansınız, biz aslanız. İstek şarkım Ali Kurt, Kılık'tan Kurtlar Sofrası adlı şarkı istenmiş. Tamamdır. Evet, bu şarkıyı yollayacağım. Yüreklisin, bu şarkı listemde yollayacağım. Evet, şöyle bakalım yine istek şarkı bir gelsin bakalım.

0: Mimari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
1: Murat yayında.

0: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
1: İşte sevgili dostlar, BTL'imizin güzeli devam ediyor. Şöyle baktığımda yine gelen mesajlara tamamdır, şarkılar, istekler yollayacağım. Şarkılar zaten isteme dahil olmuştu. Onları sırayla yolluyorum bu arada. Gelen mesajlar var, onlara da yer vereceğim. Şöyle baktığımızda, İyi akşamlar, ben Mune. Samsun Tetibridi'de 24. koğuşta yatan Efe Can Bıçakçı'ya Murat Göbakan'dan Yüreklesin şarkısı armağan ediyorum. Efeciğim, bugün sadece bir şarkı bırakıyorum. Gerisini sen zaten anlarsın demiş mesajında. Evet, yine verilen diğer mesajlarda şöyle bakalım. İyi yayınlar. Çarşamba Kapalı'da C9'da yatan kızım Zerda Doğan için beklenen gün gelecekse çekilen çile kutsaldır. Göz bebeğim Anıl Yalçın'a da selam olsun demişler. Sevim Yeşilyurt yollamış bu mesajı. Evet, onlar için gidiyor. Evet, yine gelen diğer mesajlar şöyle bakalım. Murat Ağan'dan canlarım kanlarım aslan kardeşlerim Ayhan, Ahmet Can Yapar'a, Ali Demirtaş'a, Niyazi Demirtaş'a, Eren Yuşarlı'ya, Samet Çakmak, Yiğidan Kutbay, Orhan Bayrak, Sefa Ay, Yusuf Üstün ve Yavuzan Melek, Baran Samet Vukul'a, bedeli ödenmiş bir hayatım var benim, vebalı bana düştü derdi size düşmesin, Etkinden Kralını Tanımam şarkısı A25 koğuşuna armağan olsun demişler. Mesaj bu şekilde iletilmiş. Tamamdır. Evet, yine gelen diğer mesajlarda selamünaleyküm Murat abi. Yayınlar, ben Yunus Kahraman. Biz ne günler gördük reis şarkısı abilerime ve kardeşlerime. Mikail Yerli, İsmail Yerli, Muhammed Yerli, Bayram Yamanoğlu, Ömer Sezer, Tunağan Sezer, Muhammed Kahraman'a demişler. Evet, Kahraman'a ve Kadir Holat'a, Seyitan Ürer, Samet Gülger, Yücel Yılmaz, Mesut Güner, Tugay Eldeş, Can Holat, Hüseyin Katırcı, Gökhan Sezer, Ahmet Can Yapar, özgürlük en büyük servetiniz olsun. Size çok özledim abilerim, kardeşlerim demiş mesajında. Etti bu şekilde yollanmış. Yunus Kahraman yollamış mesajı. Etti onlar için gitti. Evet, yine devam ediyoruz arkadaşlar. Yine devam edeceğim. Bu arada yine gelen diğer mesajlarla. Önce şarkı var. Şarkıları yollayalım. Sonrasında yine ben buradayım. İşte şarkım geliyor. Murat Göbakan, Yürektesin adlı şarkı.

0: dolanınla.
1: Evet dostlar, beyitlerimiz devam ediyor. Evet yine şöyle bakalım. Selamünaleyküm, ben Yunus Emre Sisko. Cezaevinde yatmakta olan canlarım Uğur Demiröz abime, Yusuf Küçükaya, Sercan Tokaca, Uğur Vural'a, Engin Ündücü, Güney Çakıroğlu, Tuncay Acar, Samet Ayna, Ayhan Sisko, Yaya Sisko, Ermullah İnce, Salih Çelik Kanat, Gülkan Safa ve Berkay Sözkesen, Berat Sözkesen, Samet Mutlu, Osman Çelik, Vusal, Fero, Savaş Beldek, Hami Keskin, Cengiz Sisko, Salih Eroğlu, Salih Eroğlu, Mert Asma, Mesut Can Asma, İbo Şeker'e selam olsun. Özgürlük çatısı altında kavuşmak dileğiyle Uğur Demiröz'e ve kardeşlerine demişler. Mesaj bu şekilde iletilmiş. Onlar için gidiyor. Evet yine gelen mesajlar. Evet şöyle bakalım yine neler var. Baktığımda tamam görüyorum. Evet yollayacağım şimdi. Tamamdır. Evet bir şarkı var. Şu şarkıyı bir yollayalım. Sonrasında yine ben devam edeceğim okumaya. Şöyle şarkımız bir gelsin bakalım.

Evet dostlar, bitirimiz tüm güzeli devam ediyor. Bu arada yine isteklerde gelen mesajda Adem Çimiş'den demişler. Buffalo'da Ahmet Çimiş kardeşim için armağan olsun gecenin tüm güzel şarkıları. Ahmet Çimiş'ten istenmiş. Adem Çimiş'ten kardeşim için armağan olsun cezaevindeki demiş mesajında. Tamam, onlar için gidiyor. Sevgili Savaş Arlı, Savaş Arlı'ya da buradan selamlar yolluyorum. Savaş Arlı'dan Barış Arlı'ya ve tüm dostlarına, kardeşlerine çok selamlar var. Bu arada iletmemizi istemişti, onlar için gidiyor. Evet, cümleden selamun aleyküm. Ben Erkan Demiröz. Öncelikle amcam Muhammed Demiröz'e, abim Samet Yıldırım'a ve koğuş arkadaşlarına ayrı ayrı selam olsun. Şehir dışarında yatmakta olan abilerim Uğur Demiröz'e, Sercan Tokaca, Ahmet Kola, Ünal Eker, Yusuf Küçükağa'ya, Yusuf Yücel Yılmaz'a, Yusuf Fırıncı'ya, kardeşlerim Samet Ayna, Uğur Vural'a, Tito Tunca'ya, Sefa Hazar Başarır ve Hüseyin Demir'a, Salih Çelik Kanat, Ayhan Siyahya Sisko, Emrullah İnce, Emre Kaya ve Bektaş, Berat Sözkesen, Mesut Canasma, Mert Canasma, Salcan Yıldırım, Hamza Mırık, Mert Tekin'e, ismini unuttuğum tüm abi kardeşte selam olsun. Bildiğim bir şey varsa o da şudur: İtibari paradan alanlar, parayı bitince itibarsız kalırlar. Unutmayın ki en büyük nimet itibardır. Selam ve dua ile diyor. Erkan Demiröz yollamış mesajı. Evet, bu şekilde etmiş, onlar için gitti. Evet, yine gelen mesajlarda ben Ahmet Eren Anıl Torunoğlu Muhammed Koç kardeşime çok selamlarımı yolluyorum. Elbet bir gün kardeşim demiş mesajında. Evet, bu şekilde iletmiş mesajı. Ve yine gelen diğer mesajlarda cümleden selamun aleyküm. Ben Samet Ayna, buradan canım kanım abim Kral Uğur Demiröz'e selam olsun. Abilerim kardeşlerim olan Ercü Giral, Yusuf Küçük Kılıca, Yusuf Kılıca Küçük A'ya, Sercan Tokaç, Uğur Vural, Tuncay Acar, Güney Çakıroğlu, Engin Ündücü ve Recep Candan, Enes Ulaş, Taha Ünveren, Berkan Sandıkçı, Hamdi Samet Mutlu'ya selam olsun. Yiğit olan her yerde meydan, umutsuza her yer zindan demiş. Tüm yoldaşlara selam olsun. Uğur Demiröz'e ve kardeşlere selam olsun. Samet Ayna yollamış mesajı. Gecenin güzel şarkıları armağanınız olsun diyor. Tamamdır. Evet, öncelikli listem var. Öncelikli listede sevgili Merdo kardeşime selamlar, sevgiler yolluyorum. Uğur Demiröz'e, Samet Ayna'ya, Berkan Sandıkçı, Ahmet Furkan Demir'e, Mert Güneş'e ve Mihran Sayal'a, Yasin'a'ya, Hamdi Samet Mutlu ve Arda Rengi'ne selamlar, sevgiler olsun dostlar. Onlara da selamlarımı yolluyorum kardeşlerimize. Evet, yine gelen mesajlar var. Şöyle baktığımda sevgili kardeşim o gün Sarı Usta, ondan tüm dostlarına, kardeşlerine çok selamlar var. İçeride dışarıda olan tüm dostlara demiş. O gün Sarı Usta yollamış mesajı, iletmiş. Tamamdır, onlar için gidiyor. Evet, ben Gamze demişler. Çarşamba C9'da İdem, seni benim nefesimsin. Doğum gün kutlu olsun, unutma. Annen hep yanında, yıkılmaz. Yok, dimdik dur. Ben varım ki sen de orada Allah'ın izniyle alacağım. Ne güzelsin, ne güzelsin evlat. İyi ki benimsin. Annen senin için bu akşam asla uyumayacak. Dünyaya geldiğin saate kadar uyumayacağım. Sen benim beynim, kalbim, ruhum, nefesimsin. Çarşamba yanındayım demiş mesajında. Annesi yollamış. Evet, İdem için armağan etmiş şarkıları. İşte onlar için gidiyor. İstek şarkılar var. Onları yollayacağım. Sevgili Murat Tağ'ın isteği vardı. Şarkı geliyor.

Çekilmişim bir köşeye. Ben tüm alemi izliyorum. Siz bakmayın benim suskunluğuma. Ben zamanını bekliyorum. Öfkeyle kalkarsam eğer, bak zarar vermeden oturmam.

yaptım canım reisim. Ahmet Düşünceli, Kaan Uncuoğlu, Mücahit Ayaz, Ertinç Güney, Ali Çolak ve Ersan Akçay, Mesut Şahin, Uğur Şanlı, Gülcan Şahin, Mustafa Katı, kardeşlerim Seyit Bıdıl, Meriç Öztürk, Muhammed Keskin, Ercan Toşe Bat, Efe Güneş, başka koğuşlarda olan abim Enes Çorlu'ya, Caner Balutlu, Serhat Ağacı, Batuhan Pehlivan, Kadın Kapalı'da yatmakta olan ablam Eda Güney, Bengüsu, Sevim, gecenin tüm güzel şarkıları Enes Çorlu ve Seyit Bıdıl armağan olsun. Aynur Bolat, Vay Dayı adlı şarkılar istermiş. Evet, bu şekilde gelmiş. Evet, istekler var. Onları yollayacağım hemen. Sonrasında yine ben burada olacağım. Ahmet Kaya'dan Geçmiyor Günler adlı şarkı geliyor.

0: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
1: Murat yayında.
2: Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatına.
3: Arkadaşlar hazır mısınız?
4: Tutku FM.
5: Arabesk yeni başladı. Trafikte, evde, işte.
6: Artık herkesin kulağı Tutku FM'de.
5: Damarsa en damarı. Aşıksan dinlersin. Kralsa en kralı. Efkarlıysan dinlersin. 2000'li yılların en arabesk radyosu. Bugüne kadar dinlediğiniz arabeskleri unutun. Çünkü arabesk yeni başladı. Haksız mıyız?
7: Haksız mıyız?

0: Murat yayında. Ferrari saatlerdesiniz.
1: Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar
2: hayatına. İşte böyle güzel şarkılar ve beatlerimiz devam ediyor arkadaşlar. Gelen mesajlar var, onlarla devam ediyor. İyi günler, ben Ankara'dan Sinem Karadeniz. Samsun'da yatan eşim Muratcan Karadeniz için Kıvırcık Ali'den Al Ömrümü şarkısı benden ona armağan olsun. Bana sırtını çevirmişsin ama baktığın her aynanın karşısında da ben varmışım gibi geldi. Ben vedalar ancak güzel yürekleri acıtır. İyi geceler sarım demiş mesajında. Evet, bu şekilde iletmiş. İstediler şarkılardan bir tanesi daha var. Onu yollayacağım. Hemen şarkı bir gelsin. Sonrasında yine ben buradayım. Kara kız istemişti. Her şeyim Resul Dal Bey için gelsin demiş.

0: tarih saatlerdesiniz.
1: Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatına.
2: En büyük aşkımsa...
0: Murat yayında. Tarih saatlerdesiniz.

İşte sevgili dostlar, şöyle bakalım yine neler var. Evet, gördüm mesajı. Hemen işte bu okumuşum ama bir daha okuyacağım. Selamünaleyküm, ben A22 koğuşundan Nevzat Başkurt. Başta reislerim Farican Peköz'ler, Zişan Çarıkçı, Harun Mutlu'ya ve abilerim, kardeşlerim Bekir Gökberk, Aydın, Özcan Karakoç, Umutcan Koparan, Adem Çala, Nazım Bilgin'e, Tansel Yılmaz, Kubilay Yılmaz, Ozan Kurt, Ahmet Şahin, Ufuk İşler'e, Müslüm Gülses'ten Gözleri Fethan Güzel şarkısı armağan olsun diyor. Mesajında evet, Nevzat Başkurt yollamış mesajı. İletmiş, tamamdır. Onlar için gidiyor. Evet, en büyük aşkım sensin demişti. Evet, bu arada Kara Kız'dan da bu şarkı Resul Dalbey için de armağan oldu. Onlar için gitti. Evet, şöyle bakalım yine. Şöyle bakalım yine neler var. Gördüm, tamamdır. Şöyle bakıyorum ben. Tamam, onu da gördüm. Evet, Murat abi, hayırlı akşamlar. Ben Hakkı Kerim Topal, T tipinde yatan amcam Mertekin. Seni çok seviyorum, seni asla bırakmam, çıkmanı sabırsızlıkla bekliyorum. Dualarım adım kalbimizde yerini hiç değişmedi. Biz seni beklemeyi değil, sana yeniden kavuşacağımız günü sayıyoruz. O gün geldiğinde ne demir kalacak aramızda, ne de gözlerinde bu kadar birikmiş özlem. Evlat hep yanında, bu kalp attıkça yanında. Canım amcam, bunu asla unutma amcam demiş. Evet, Merdo sevgili kardeşime de selamlar olsun bu arada. Evet, yine ben Gamze, çarşamba C9 koğuşunda yıldızım İdem. Bu akşam anladım ki benim ailem sensin. O yüzden güçlü olmalısın, dik durmalısın. Ben senin için her şeye ne diyorum. Sen de orada dik dur, ben varım. Ben annen, seni alacağım güneş bize. Gökyüzü gibi bakacak. Nefes, kalp, beden, ruh seninle olacak. Sana sözüm olsun. Sen gelmeden yıkılmak yok evladım. Seni bekliyorum annen diyerek. Güçlü ol. Anan var, anan. Evlat, kalbim, ayakların senin demiş. Evet, bu şekilde yollamış. Gamze'den annesi, kızına yollanmış. İdem'e armağan edilmiş. Onu çok sevdiğini ve bekleyeceğini de söylemiş. Evet, bu şekilde gelmiş. Evet, şöyle bakalım. Tamam, şarkı da hazır zaten. Samsun C12'de yatan nişanlı Murat için seni çok seviyorum. Nasıl özledim biliyorum. Sevdiğim, hayırlı yayınlar Ayşe Gül yollamış. Mehmet Erdem'den sensiz ben olamam adlı şarkı istenmiş. Evet, onlar için gidecekmiş. Evet, bu arada hemen şarkı var. Şarkıyı yolluyorum, sonra buradayım.

Evet arkadaşlar, veda edeceğim. Şu anda itibaren mesaj yollamayın. Çünkü yetişmez. Söz veremiyorum. Yetişmeyecek çünkü. Evet, ondan dolayı atmayın. Şu an geç kaldınız. Geç kalanlarda bir şey yapamıyorum. Çünkü birazdan vedamı gerçekleştireceğim. Evet, ne var? Şöyle bakalım yine. Şarkılar var. Onlarla devam edeceğim. Bu arada şöyle baktığımda yine kutuma öncelikli mesaj. Sevgili Merdo kardeşime selamlar olsun bu arada. Uğur Demiröz, Samet Aynas, Berkan Sandıkçı, Ahmet Furkan Demir'e, Mert Güneş'e, Miran Sayal, Yasin Ayamdi, Samet Mutlu, Arda Giren Rengin, Arda Rengin'e de sevgili kardeşime, yine Uğur Ural'a, Umut Ural'a da yine sevgili kardeşim. Buradan sevgili Murat Tağan'a da selamlar olsun. Samet Polat'a da, Kibrit'e de selamlar yolluyorum. Sevgili Hakan Polat'a da selamlar olsun bu arada. Selamlarım, sevgilerim olsun. Şöyle bakalım. Tamam. Baş kaldırıyorum. Ahmet Kaya'dan baş kaldırıyorum demişler. Murat Bey, Bekir Yiğit'e, Bekir Yiğit'e de söyleyin. Biz sözü onlarla tutacağız. Anladım. Yetişmeyecek. Evet, şarkı hazır zaten. Ben hemen şarkıyı bir yollayayım da.

Evet işte al ömrümü ver ömrümü üstüne güzel bir şarkı değil mi? Evet bu şekilde gelen mesajdı. Şöyle bakalım yine neler var baktığımızda. Evet şöyle bakalım. Tamam görüyorum mesajı. Şöyle bakalım yine diğerine. Evet tamamdır. Şarkıda yoğunlanmıştı bu arada. Ben Kara Kız iyi yayınlar. Ben bile bazen şaşırıyorum ki diyor. Bile bazen şaşırıyorum ki bu kadar olaydan sonra nasıl delirmemişim diye seni çok özlüyorum. Sevgilim her şeyim. C28 Resul Dal Bey için Resul Dindar benim sevdam deli adlı şarkı istenmiş bu şekilde. Mehmet Erdem sensiz ben olamam. Samsun C12'de yatan nişanlı Murat için seni çok seviyorum. Nasıl özledim biliyorsun. Sevdiğim hayırlı yayınlar olsun. Ayşegül yollamış. Bu mesajı da iletmişti. Evet onlar için gitti. Evet şarkım var. Bergüzar geliyor. Sonrasında vedamı gerçekleştirmek için buradayım.

0: Evet sevgili dostlar, şöyle saate baktığımda sevgili dostlar,
1: ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatına. Murat yayında. Ferrari saatlerdesiniz.
0: İşte güzel bir şarkı daha var. Son şarkımı, vedamı gerçekleştireceğim bu arada. Evet, şarkı yine Gamze. Gamze'den evladı İdem'e armağan ediliyor. Onu çok özledi ve çok sevdiğini söylemiş. Bu şarkı ona armağan olsun demişler. Onlar için gidecek. Öncesinde tabii ki anne, evlat tabii ki başka. İdem'in de bugün doğum günüydü. Doğum gün kutlu olsun dedikleriyle de Gamze annesinden armağan edilmişti. Onlar için gitti. Evet sevgili dostlar, haftaya cumartesi ve pazar buradayım biliyorsunuz. Cumartesi ve pazar günü. Cumartesi saat 5'te giriyorum. Pazar günü 6'da giriyorum yayına. Hafta içi yokuz. Hafta sonu varız. Bu arada Instagram adreslerimden de takip etmeyi unutmayın. Instagram adresim DJ Murat diye geçiyor arkadaşlar. Evet, DJ Murat yazıyorsunuz. Instagram'dan ekliyorsunuz ve son paylaşımları da beğeni bekliyorum. Yayından sonra bakacağım kimler çok beğenmiş diye. Evet, kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Her şey gönlünüzce olsun. Ben elimden geldiğince herkese yetişmeye çalıştım. Varsa bir affımız, hatamız affola arkadaşlar. Bu arada yine öncelikle isteme vedamı gerçekleştireceğim. Bu arada sevgili Merdo kardeşime çok çok selamlar yolluyorum. Uğur Demiröz, Samet Ayna, Berkan Sandıkçı, Ahmet Furkan Demir'e, Mert Güneş'e, Mihran Sayal'a, Yasin Ay, Hamdi Samet Mutlu, Arda Rengin kardeşime, Murat Tağan, Hakan Polat'a, Samet Polat'a ve yine Kibit sana da armağan olsun. Ve Hakan Polat'a da selamlarımı yolluyorum. Ve yine Erkan Şirin'e de selamlar, sevgiler olsun. Onları da unutmuş değilim. Unuttuklarımız varsa Anıl Yalçın, sevgili kardeşim Anıl Yalçın'a da selamlar olsun. İlker Önaz abimize selamlarımızı iletelim. Ayrıca unuttuklarımız oluyor tabii ki, ister istemez. Hatamız varsa affola. Bu arada Cem Uçar kapalı cezaevinde yatmakta olan diyor. Anıl Yalçın kardeşime de selamlar olsun dermiş. Açık cezaevinde yatmakta olan Kani Tepe, Mete Can Şimşek, Soner Çakmak, Sinan Hamurcu, Erman Baykan kardeşime selam olsun. İlker Ölmez abime de selamlar olsun diyor. Cem Uçar yollamış mesajı. Eyvallah. Evet, kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Her şey gönlünüzce olsun. Ben kaçtım valla. Yayından sonra çorba, Österme Pide Salonu'ndayım. Çorbaya gidiyorum. Lahana çorbası yemeye. Sizi de bekliyorum. Evet, kendinize iyi bakın. İşte son şarkım geliyor sevgili dostlar. Haftaya görüşmek üzere. Bay bay.

Kör karanlıkta açardık paslı gözlerimizi. Dilimizde akşamdan kalma bir küfür. Salonlar, piyasalar, sanat sevicileri. Salonlar, piyasalar, sanat sevicileri. Sanat sevicileri.

Kum kapı meyhanelerine dadandık. Önümüzde altın baş, altın zincir, fasulye plakisi. Ardımızda görevliler, Hızır paşalar. Sabahları açıklarda bulurlardı leşimi. Sabahları açıklarda bulurlardı.

Ne kadar kötü kokarsak o kadar iyi. Yalnızlığım benim, süpürge saçlım. Ne kadar kötü kokarsak o kadar iyi. Ne kadar kötü kokarsak o kadar iyi.

Ne kadar yalansız yaşarsak o kadar iyi. Yalnızlığım benim, çoğu türkülerim. Ne kadar yalansız yaşarsak o kadar iyi. Ne kadar yalansız yaşarsak.

geçtiğim tüm yollarda sen varsın. Yüz yerde kaldı, yaş gözde kaldı. Sen bende kaldın. Gitme Hazal'ım, dön Hazal'ım. Çok perişan.

Sen ömrümle gördüğüm, sen yüreğime ördüğüm, sen görüp de tutulduğum tek aşkımsın. Çünkü sen can yoldaşım, sen sırdaşım, sen hayat arkadaşım. Söyle ey sevgili söyle, aşk bu muydu tatmadığın, tadıp da

Ya Bismillah. Ya Bismillah. Öpülecek nice mazlum eli var. Bükülecek nice zalim bileği. Ya Bismillah. Ya Bismillah. Dualarla tamamlanmış uykusu. Korkusu var. Geç kalmanın korkusu. Vakit tamam. Bu Tanrı'nın ordusu. El Muzaffer daima.